0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Kime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: gideceksin. Gitme desem yar ben sana.
1: Esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

Gece kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

iyilerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Ve

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Bife Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Bife Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

çiçekler için geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde çiçek.

içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bıçaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince yalakalık yok.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: merhaba. Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve aynı zamanda merhaba Hamburg, hepinize günaydın diyelim. Küçücük bir aradan sonra azıcık bir boşluğumuz oldu ama güzel bir cuma sabahından sesimizi duyan bütün dostlarımıza, Tide stüdyolarındayız bu sabah. Kerim, Kazım ve öğrencilerimizle birlikte, hatta öğretmenimiz Berna hocamız da bizlerle birlikte. 325-99-03-96 bize bu sabah ulaşabileceğiniz canlı yayın telefon numaramız. Direkt telefon numaramıza, yani stüdyo bire telefon numaramıza açtığınızda canlı yayında sohbet edebiliriz. Güzel bir sabah olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kerimciğim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım zusammen sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und eure WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird das auch eine wunderbare Sendung. Wir müssen hier erstmal wieder in die Technik reinkommen, aber also wenn wir sofort drin sind, dann starten wir euch direkt durch. Die erste Musikpause.
0: Şöyle yapalım mı? Ja. Telefon numaramızı tekrar verelim. Çünkü bu sabah Tide Radyo stüdyolarındayız. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. 325-99-03-96 stüdyo telefon numaramız. Onun dışında Kerim'in de biraz önce söylediği gibi her zaman kullandığımız WhatsApp'tan, mesaj hattımızdan bizlere sesli yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Hepinize bir günlük Babalar Günü tatilinin ardından cuma sabahından günaydın.
1: Ja, wir sind jetzt seit langem wieder mal im Tide-Radio-Studio 1 und deswegen müssen wir jetzt erstmal hier wieder reinkommen, denn wir sind ja meistens immer aus dem Home-Studio. Aber was natürlich hier anders ist, ist, dass ihr uns gerne anrufen könnt unter 040 für Hamburg vorweg 325-99-03-96 oder über unsere bekannte WhatsApp-Nummer, die 0177-977-2772. Jetzt geht's los mit DH Bienmelash und Herkes Candy Schiene.

0: Evet, şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Şimdi dünkü tatille bugünü de birleştirip uzun tatil yapanlar mutlaka vardır ama iş yerlerinde, yolda, trafikte, Hamburg trafiğinde durumlar nasıl? Kerimciğim, bir WhatsApp'ı bana bir gösterebilir misin? Oradan açma şansımız var mı? Bir WhatsApp'ımızı açalım istersen. Şarkıları yine çalacağız. Dinleyicilerimizden şöyle bir ekranı bu tarafa getirirsek daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Bu görmemek çok kötü bir duygu. Peki Kemal Güven abimiz oradan başlayalım. Mehmet Topçu teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Yolda çalışırken dinleyen dostlarımız az kaldı. Birazdan hepiniz hafta sonu tatiline gireceksiniz. Sevenlerine, merhaba sevenlerine ve misafirlere günaydın demiş Kemal Güven. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bu arada stüdyomuzu da arayabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Daha doğrusu bu hafta artık hani pazartesi zannediyorum hep bugünü. Bizden hediye kazanan dinleyicimiz Mustafa Tıngır abi bize de selam olsun. O geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bizden hediyesini aldı. Roze Gül Mobilya için. Bugün saat 9.30 itibariyle stüdyomuzu arayacak bir dinleyicimize de halı hediye edeceğiz efendim. Tam 9.30'da bizi ararsa. Şimdi gelelim haberlere. Kerim, haberler iyi haber varsa söyle. Yoksa hiç haber vermeyelim. Yeşillerin önerisi AfD'nin desteğiyle geçmiş efendim. Saksonya Eyaleti Meclisi'nde Yeşillerin küçük mezbalara destek önergesi AfD oylarının kabul edilmesiyle birlikte meclisten geçti. Nasıl olacak? Bak gördün mü? Demek ki siyaset böyle bir şey Kerim.
1: Siyaset yanan işte oradan belli. Çünkü farkı hatırlıyorsan
0: hep karşı bunu, çıkacağız. Hep, şöyle olacak, böyle olacak bekliyorlardı.
1: Hep karşı çıkacağız. Hatta başka parti yapınca Yeşiller hani hopladı ya hani ne oluyor falan diyor. Yapılır mı? Yapılmaz mı? Şimdi kendileri yapınca Allah Allah. O zaman normal demek ki.
0: Abi ben açık açık söylüyorum. Bunu canlı yayında söylüyorum. Sen bir Yeşil karşıtısın.
1: Yok.
0: Evet.
1: O kadar değil.
0: Bence o kadar. Yani çünkü abi, en küçük bir şeyde Yeşillere müthiş karşı çıkıyorsun. Dinleyiciyi de yönlendiriyormuşsun gibi geliyor. Bir bakıyorum
1: öyle
0: dışarıda
1: bir şey kesinlikle olmaz.
0: Ama dışarıda görüştüğüm dinleyiciler diyor ki Kerim doğru söylüyor diyorlar.
1: Im deutschen Freistaat Sachsen wurde ein von den Grünen eingebrachter Antrag mit Unterstützung der AfD verabschiedet, was eine politische Kontroverse auslöse. Der im sächsischen Landtag diskutierte Antrag sah die Unterstützung kleiner Schlachthöfe und Metzgereien im Land vor. Die Grünen argumentierten, dass kleine Unternehmen die Säulen der regionalen Wertschöpfung seien. Der Vorschlag forderte weniger Bürokratie, niedrigere Löhne und eine bessere Zukunft für kleine fleischverarbeitende Betriebe. Und die AfD hat den Antrag der Grünen unterstützt und damit ist dann der Antrag auch durchgegangen. Und da stellt sich natürlich wiederum die Frage, warum da auch ein Streit entstanden ist im Bundestag, hat das gleich ja die CDU mit einer anderen Debatte gemacht gehabt und da haben die Grünen natürlich ganz laut gesagt, boah, man arbeitet doch mit der AfD nicht zusammen und wie soll man Anträge durchlassen? Dann ist jetzt die Frage, warum wurde das jetzt von den Grünen aus gemacht? Zumindest als meine Meinung, als meine Frage an die Grünen, warum war es denn jetzt wieder nicht oder warum ist es jetzt nicht schlimm gewesen, mit der AfD zusammen einen Antrag durchzubringen?
0: Şimdi sevgili Kerim, bir şarkı arasına gidelim. Sen hemen şarkıları bulabiliyorsun değil mi? Yapabiliyorsun. Şimdi
1: evet.
0: Esat abim için güzel bir şarkı isteyeceğim. O şeyi çok sever böyle. Teoman'ı çok sever. Teoman'ın bir şarkısını bulma imkanın var mı Esat abi için? Hastası. Teoman'dan başka bir şey dinlemem ben diyor. Teoman'ın herhangi bir şarkısını çalabilirsin. Teoman'ın albümüne girdiğin zaman şöyle bir bakayım ben. Neler var orada hiç gözümde görmüyor. Ya çal bir tane Teoman şarkısı. Aşk kırıntılarını çal. Sever. Esat abiye armağan olarak gönderelim Teoman'ı.
1: Gerçek mi seviyor?
0: Evet. Teoman'ın bütün albümlerini almış bir kişidir. Yani müthiş bir Teoman. Bak gördün mü anında yazıyor. Bu arada çocuklar siz telefona bakarsanız telefonumuz da çalıyor ama siz bakmadığınız zaman kapanır. Tamam? Hadi bakalım.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titel Radio mit einem Lied von Teoman und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dran. Bei Message schreiben unter 01779772772.

0: Fide Radyo'da devam ediyoruz. Sevgili dostlar, stüdyomuza telefon açıyorsunuz ama telefon hattında bir sorun var galiba. Bir tane daha çalarsa. Merhaba. Alo.
1: Evet, yok yok.
0: Telefon hattında bir sorun oluşuyor. Onu bir türlü alamıyoruz, görüyorsun sevgili Kerim. Şimdi o zaman devam edelim. Telefon hattında küçük bir arıza var galiba. Almıyor dinleyicilere hatta. Sevgili Kerim, ona geçmeden önce bugün ayın 15'i, 4 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük bayramlarından bir tanesi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız ve bu bayramla birlikte Hamburg'da da bulunan derneklerimiz tabii ki olacaklar bu etkinlikte. Sizleri de oraya bekliyoruz. TGH bahçesinde olacağız. Saat 14 ile 19 arasında Hamburg'da bulunan derneklerin katılımı ve tabii ki siz vatandaşlarımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yapacağız. Orada biz de canlı yayın yapacağız. Bizimle birlikte gelip orada sohbet edebilirsiniz. Canlı yayında sesinizi duyurabilirsiniz. Radyo Merhaba ekibi olarak biz orada olacağız. Kerim, fotoğrafı sonra çekelim. Telefon geliyor devamlı. Onu da alalım birazdan. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. WhatsApp'tan efendim, arayan kişi WhatsApp'tan bir yazsın. Biz onu arayalım olmazsa. Bu şekilde olmayacak çünkü. Evet bak, yok. Hattan düşüyor devamlı.
2: Demek ki bugün alamayacağız
0: canlı
2: maalesef.
0: Canlı yayını alamayacağız maalesef.
2: Ja, in den nächsten Tagen ist ja ein wichtiger Tag in der Türkei, unter anderem der 19. Mai. Und das ist ja wirklich ein Gedenktag an Atatürk, aber auch ein Jugendtag. Und da gibt es auch eine Veranstaltung, unter anderem am 23. Mai, also nächsten Samstag. Also wer da natürlich Interesse hat, den werden wir auch in den nächsten Tagen nochmal alles durchgeben. Dann kommen wir auch darauf nochmal zurück. Kasım, ich glaube...
0: Aldı mı?
2: Nee, es funktioniert nicht, Kasım. Evet. Das, ich glaube, heute können wir das vergessen. Genau, am 23. Mai gibt es da auch nochmal eine Veranstaltung. Wir werden das in den nächsten Tagen nochmal durchgeben, was das für eine Veranstaltung ist. Es ist am Augustinerplatz eine Veranstaltung und wo es auch wirklich viele Vereine geben wird und wo wir wirklich an den Tag, an den Atatürk-Gedenktag gedenken möchten und den Jugendtag vom 19. Mai feiern möchten, lieber Kasım.
0: Peki, hemen bir şarkı arası yapıyoruz. Ondan sonra erkekler daha çok kazanıyor fakat daha az yaşıyor. Onun haberini sizlerle paylaşacağız. Süleyman Sünlü abimiz, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, güzel bir dilekler göndermiş bizlere. Eyvallah. Şarkıdan sonra buradayız.
2: Ya Kasım, ama ich glaube...
0: Evet, almıyor Kerim. Teknik sorun var. Telefon, biz buraya uzun süredir gelmediğimiz için bunu da demek ki uyarmadılar teknik bölüme. O şekilde alamıyoruz. WhatsApp'tan yazın efendim. Telefon açmayın lütfen. WhatsApp'tan yazabilirsiniz.
2: Ja, live geht's weiter jetzt mit der nächsten Musikpause. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 0177 977 2772 in euren Ohren. Ein sehr neues Lied, Kasım. Elif Buzedoğan, Yangın, yeri söylesin.
0: Bir şey sorabilir miyim?
2: Efendim?
0: Bu Elif Buse Doğan sana para veriyor mu?
2: Veriyor, neden?
0: Tamam, o zaman çal. Çünkü her gün kadının şarkısını çalıyorsun. Para kazanıyorsun.
2: Ne var?
0: Olabilir.
2: Kazanıyorum abi.
0: Yapıyorlar kazanıyorum. Türkiye'de var abi. Öyle radyo programcıları, biliyor musun?
2: Bana aylık böyle bir 100 bin gönderiyor.
0: Tabii.
2: Olay bitiyor.
0: Tabii.
2: Ben de diyorum tamam, o zaman her gün şarkını
0: Papa
2: çalacağım.
0: Papağa Yeni Gine parası ama, değil mi?
2: Efendim?
0: Papağa Yeni Gine parası gönderiyor.
2: Elif Buse Doğan para vermese bile ben her gün 80 defa dinleyelim.
0: Ama dinleyicin onu her gün dinlemek istiyor mu?
2: Benim dinleyicim dinlemek ister.
0: Diyecek şimdi.
2: Benim dinleyicim dinlemek ister.
0: Evet, tamam. Hadi o zaman devam.
2: Yazsınlar hatta. Peki. Elif Buse Doğan dinlemek istiyorlar.
0: Şarkı isteği alıyoruz efendim. Şarkı isteği bugün istiyoruz. Alalım. Bugüne telefon alamıyorsak.
2: Hayır, ne oldu sana şimdi bugün?
0: Ya belki ne bileyim ya yaşam kısa Kerim. Ne zaman gideceğimiz bu taraftan
2: orası
0: belli değil.
2: Orası belli. Orası
0: kırmayalım.
2: Doğru.
0: Tamam.
2: Şimdi sen bana biraz uzun kahvaltı hazırlayacaksın bir de.
0: Evet, çok bekleyeceksin ama biraz bekleteceğim seni.
2: Niye? Olmaz ama o.
0: Biliyorsun ben böyle şeye geldiğimde bu stüdyoya girdiğimde stres yaşamak istemiyorum.
2: Doğru.
0: Ama ne zaman buraya gelsek hep böyle teknik sorunlar oluyor. Ben de onda strese giriyorum. Strese kaldıramayan bir yaştayım artık.
2: İşte
0: ben.
2: Burada Kerim Üstünler bir teknik ekipman yok.
0: Evet.
2: İşte Kerim Üstünler olsa hiçbir sorun olmaz abi, olay bu.
0: Peki.
2: Ja, lieber Kasim, ich hab's vermisst. Ich hab's sehr vermisst, mit dir hier auf Sendung zu sein und im Artide Radio Studio wieder zu sein. Wirklich interessant, mal wieder hier zu sein, weil wir waren seit langem nicht mehr hier. Aber jetzt geht's weiter mit der nächsten Musikpause von Elif Bosedorn mit Younger. Er hat mich tatsächlich gerade gefragt, der liebe Kasim, inwiefern ich denn oder warum ich so oft Elif Bosedorn als Sängerin spiele. Also ich glaube, das liegt einfach gerade daran, dass ich sie gerade einfach gerne höre. Es ist immer so zeitgemäß oder so zeitabhängig, ob ich jetzt gerne zuhöre oder nicht. Aber deswegen höre ich mal rein. Er hat mich gefragt, ob ich dafür Geld bekomme. Nein, ich bekomme dafür kein Geld. Ich höre sie einfach nur gerne. Ein ganz, ganz neues Lied von Elif Bosedorn, Younger.

0: geri.
1: Geldik tekrar sana sizlerle birlikte. Sevgili dostlar, TİDE Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım, stajyerlerimiz de bugün ilk defa stüdyomuzu görmek için buraya geldiler. Sevgili dostlar, şimdi çalışırken tabii ki herkes ne diyor? Biraz fazla kazanayım, biraz fazla kazanayım diye yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zaten bu dünya genelinde böyle diye düşünüyorum ben. Almanya'da erkekler daha çok çalıştıkları iş yerinde para kazanıyorlar. Fakat daha erken hayatlarını kaybediyorlar. Kadınlardan yaklaşık 6 yıl daha kısa yaşıyormuş erkekler. Aynı işi yapan kadınla erkek aynı işi yapan bir firmada hepinize denk gelmiştir. Erkeğe bir tık, yani maaşta, saat ücretinde biraz daha fazla ödeniyormuş gibi geliyor desem yanlış olur, ödeniyor efendim. Bu böyle. Dünyanın her yerinde bir ayrımcılık var bu çalışma gücü ödemelerinde. Kadınlar erkeklerden Almanya'da biraz daha az kazanıyorlar. Fakat ömür olarak da daha fazla, 6 yıl gibi daha bir fazlalık yaşıyorlar.
2: In Berlin und Brandenburg verdienen Männer mehr als Frauen. Statistiken zeigen jedoch, dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung etwa 6 Jahre kürzer ist als die von Frauen. Die Lohnlücke ist, wie ich, in Berlin sehr groß. In Berlin verdienen Männer im Jahr 2025 durchschnittlich 27,95 € pro Stunde. Für Frauen blieb dieser Wert unverändert bei 25,08 €. Somit betrug die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Berlin rund 10%. Und das ist nicht nur in Deutschland oder in Berlin so. Leider auf der ganzen Welt wird da immer noch unterschieden zwischen Frau und Mann, und Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Und so eine richtige Begründung dafür gibt es leider, Kasim, irgendwie nicht. Keiner kann irgendwie eine Begründung dafür geben, warum denn Frauen jetzt weniger verdienen sollten als Männer. Und ich finde, da muss einfach eine Gleichberechtigung herrschen, egal welches Geschlecht man ist oder hat. Denn beide Personen arbeiten im Regelfall, wenn sie Vollzeit arbeiten, 160 Stunden im Monat. Warum wird denn da unterschieden zwischen Mann und Frau? Sehr schade, aber so ist derzeit der Ist-Stand, und hoffen wir mal, dass der Soll-Stand in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren sich verbessert und da einfach eine Gleichberechtigung herrscht.
1: Sevgili Kerim, istersen sesli kayıtlarımız da var. Bir taraftan sesli kayıt dinletelim mi? Çünkü biz de dinlemedik ama en azından bir tanesini dinlet, yani sesli kaydımızı.
2: Sen nasıl istersen.
3: Günaydın Kazım, Kerim, radyo merhaba. Sizi valla ben gerçekten sabaha sizin güzel programınızla, güzel enerjinizle güne başlıyorum. Uzun zamandır sizi dinleyemedim, pek zamanım olmuyordu ama bundan sonra hep dinliyorum. Gerçekten çok çok çok ben iyi buluyorum. Ama bir istekte bulunursam çalar mısınız? İşte gidiyorum çeşmesi yahut.
1: Evet, bu kadar gazın artısından Kerimcime diyor ki işte gidiyorum çeşmi siyahım. Bakalım çalarız, niye çalmayalım ki ilerleyen dakikalarda. Şimdi bir liste hazırlamış Kerim burada. Sıradaki şarkı olarak da kabul ediyoruz.
2: Hangi şarkı istedi o?
1: İşte gidiyorum çeşmi siyahım, Aşık Mahsuni'nin. Onu çok çeşitli sanatçılarımız söylemişti. Bak bakalım, bulabilirsek hemen sisteme ekleyeme şansın varsa onu da eklersen çalarız, sorun yok yani.
2: Mahsun Kırmızı da Gülden çalma o zaman onu, ama o biraz
1: yok,
2: sonra.
1: Mahsun Kırmızı Gülden çalma. Niye? Mahsun Kırmızı Gülden çalma. Yok abi, başkasından çal, Mahsun'dan çalma. Beni kırma, ne olursun. Ne
2: tamam,
1: olursun.
2: Biz zaten önce başka bir şarkı.
1: Evet, sıradaki şarkıyı çalalım. Mehmet Topçu abimiz ne demiş?
2: Madem öyle, Canan Erçetin Gamsız Hayat lütfen demiş.
1: Peki çalarız, onu da çalarız. Süleyman Sülün ne demiş? Efendim, stüdyoya sesli arama da alamıyoruz. Maalesef kendi home stüdyomuzda her şekilde alabiliyoruz ama burada olmuyor.
2: Bir saniye, o zaman sesli kayıt oynatalım mı? İster
1: oynatalım
2: misin?
1: Tabii ki.
4: İyi yayınlar dönüm canım kardeşim. Sizin WhatsApp telefonunuz olmuyor.
5: Baba,
4: hayırlı yayınlar. Selamlar bütün güzel Hamburg insanlarına.
1: Evet, WhatsApp telefonumuz oluyor. Bakın mesajınız geliyor ekranda. Ama biz arama yapamıyoruz bugün burada. TİDE stüdyolarındayız. Akşam üzeri canlı yayın yapıyoruz internet radyomuzda. Orada istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Hadi ne geliyor?
6: Sen siye gel.
2: Tanıyor musun?
1: Bu mu?
6: 3-4.
2: Gelmesin ne? Gelmesin. Bize gelsin.
1: İbrahim Tatlıses.
2: Bir de yok gelmesin şarkısı da, evet. Bize gelsin. Bugün buradayız.
1: Evet. Soğuk espri.
2: Live geht's weiter hier auf TD Radio bei Merhaba Hamburg. Wir haben natürlich viele Nachrichten auch von euch bekommen in den letzten Minuten. Vielen lieben Dank dafür. Unter anderem von der lieben Tschischminute. Sie hat sich bei uns bedankt für die tollen Sendungen und dass sie jeden Morgen mit uns aufsteht, mit uns in den Tag rein startet. Und das freut uns natürlich, wenn wir das raushören und ihr euch bei uns bedankt. Ohne eure Nachrichten würden wir ehrlich gesagt gar nicht die Motivation haben, hier zu stehen und für euch die Sendung zu machen. Vielen lieben Dank, liebe Tschischminute. Sie hat sich auch noch ein Lied gewünscht. In den nächsten Minuten werden wir es natürlich gleich auch spielen. Mehmet Topçu hat sich ebenfalls ein Lied gewünscht und zwar von Canan Erçetin, Gamsız Hayat. Und Süleyman Sülün hat sich auch ein Lied gewünscht, beziehungsweise hat uns versucht leider anzurufen, aber heute scheint die Telefonleitung nicht zu funktionieren. Deswegen können wir heute leider keine Live-Anrufe annehmen.
1: Şöyle yapalım efendim, şarkı bitince bize ilk adını soyadını yazan bir dinleyicimize Rose Gülmobilen dinleyicimize hediye etmek için göndermiş olduğu halıyı hediye edeceğiz. Kim halı? Kazanmak istiyorsa WhatsApp'a 0177 977 2772'ye adını soyadını yazsın, ilk yazan kazanır.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit Ibrahim Tatlıses und seinem Lied aus 2021, Gel Misin. Und natürlich könnt ihr uns über WhatsApp schreiben, ganz normal 0177 977 2772, oder uns über unsere Social Media Plattformen kontaktieren. Unter der Demelaba sind wir da zu finden. Und jetzt Ibrahim Tatlıses mit Gel Misin.
6: Sen siye gel. 3, 4.

0: gelmeyiz. Sen istemiyorsan gelmeyiz İbrahim Tatlıses. Efendim halı hediye çekini kazanan dinleyicimize hazır. Hemen şöyle bir bakıyorum. 2704 ile bitiyor telefon numarasının sonu. Leyla diye kayıtlı görünüyor. Leyla Hanım gün içinde sizlere hediyenizi nasıl alacağınızı söyleyeceğiz. Rozegül Mobilya'dan güzel bir halı kazandınız. Teşekkür ederiz. Güzel günlerde kullanın. Onun dışında sesli kayıtlar geliyor. Süleyman Sülün abimiz ne demiş?
1: Şey için
0: ben
1: yazmış.
0: Yoruldum hayat istiyorum diyor. Anlayan anlasın mı demiş. Peki dinlenmeniz dileğiyle efendim. Şükrü ne isimleri okuyabiliriz yani onlar geç
1: Şükrü
0: yazdı.
1: Şükrü Çıkaray'ın,
0: evet,
1: Süleyman Sülün.
0: Evet onlar sonradan yazdı.
1: Bayağı kişiler yazdı
0: inanmıyorum,
1: yine.
0: İnanmıyorum teşekkür ederim yazmış. Evet hızlı yazdığınız için efendim. Hızlı yazanlar kazanıyor. Ah çocuklarda bir konsantre olsa stüdyoya da böyle telefon ışığı yanınca belki düşürebileceğiz ama maalesef geçti artık geçti. O gözünüz orada değil bilmiyorum. Aklınız bugün başka yerlerde. Değil mi? Niye gülüyorsun?
1: Yok bir şey yok. Ya.
0: Onlar
1: şey
0: alışkın yok. Değil fırça yemeye değil mi? Sen zamanında bu yönden geçtiğin için değil mi? Hemen eski günlerin aklına geldi.
1: Gelmez olur mu? Orada oturuyordum hep. Orada oturuyordum telefona bakıyordum.
0: Peki ya değil mi? Ne zamandı be? Kaç yılında geldin sen Kerim bizim aramıza?
1: Ay bir saniye şimdi. Bak ben sana şimdi göstereceğim hangi senede geldiğimi. Evet. Çünkü LinkedIn'de benim her şey yazılı bak.
0: O LinkedIn'de şeylerin yoktu değil mi o zaman daha böyle?
1: Neyim yoktu?
0: Sakalların yoktu mesela.
1: Sakallarım yoktu, saçlarım vardı. Onları da sen döktün.
0: Ters dövüştürdün. 1973 demiş Süleyman abimiz.
1: Bak ben Ağustos 2019'da.
0: Evet,
1: başlamış.
0: Sen ilk geldiğin gün Barbaros Şansal buradaydı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Barbaros abi buradaydı. Sen yüzüme dair bakmamıştın.
0: Kimin? Ben burnu havalı bir adamım abi. Ben böyleyim. Ya bazıları bana diyor. Ya diyor ne artist adam diyor. Böyle diyor. Hiç yüz vermiyor falan ama böyleyim ben. Beni de böyle kabul et Kerim ya. Olmuyor,
1: yok, bugün
0: olmuyor,
1: olmuyor. Yok tamam bitti. Hiç bakmanıza gerek yok artık olmuyor.
0: Evet.
1: Gelmeyelim. Stüdyoda bize gelmesin herhalde diyor. Ja, vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten eurerseits. Viele guten Morgen-Nachrichten unter anderem mit dabei. Auch viele Musikwünsche. Die schreiben wir uns auf jeden Fall auf, denn heute wird das nicht alles möglich sein, für euch zu spielen. Aber wir schreiben uns das, wie gesagt, auf und spielen jetzt in den nächsten Tagen eine Sendung, wo wir auch jeden Tag für euch Lieder spielen. Aber wir können eine Musikpause meinetwegen oder einen Musikwunsch gerne spielen, Kasım. Und zwar Ich stehe gidiyorum, Çeşme siyahım. Evet. Von Aşık Mahsuni Şerif.
0: Ama
1: und danach können wir gerne wieder für euch zurückkommen. Das hat sich eine Zuhörerin gewünscht.
0: Şöyle yapsaydın daha uygundu aslında yeni
1: okay,
0: formatında.
1: Alles gut, dann
0: tamam.
1: Machen wir das von denen.
0: Dankeschön.
1: Dann machen wir jetzt eine neuere Version. Etwas passender fürs Jahr 2026, bessere Qualität. Ich stehe gidiyorum, Çeşme siyahım. Und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Evet, Aşık Mahsuni'yi rahmetle anıyoruz. Onun güzel bir türküsünü yeni düzenlemesiyle sizlere dinlettik. Bir dinlet bakalım, o ses neymiş?
1: Merhabalar, ben Plagidins'te çalışıyorum şimdi. Her zaman sabahları radyonuzu dinliyorum. Tesadüfen yani hastadan çıktım, açtım. Sizin programı dinledim. Bu işte çıktı, Kazım abi çekiliş için söyledi. Daha doğrusu çekiliş değil de işte isim falan. Şansımı denemek istedim. Vallahi çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Peki, güle güle kullanın efendim, iyi günlerde olsun. Şimdi sevgili dostlar, biraz önceki bir iki şarkı öncesinde de söylemiştik sizlere, işte bu önümüzdeki hafta cumartesi günü Hamburg'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını hep birlikte kutlayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg'un organize ettiği ama Hamburg'daki bütün derneklerin katkılarıyla
2: sevgili... Hatta dün biz Murat abiyle afişi de hazırladık.
0: Ha, sen mi hazırladın afişi?
2: Yok yani ben yapay zekayla yapmışlar onlar. Ben ha, onun üzerine bir şey yapmaya çalıştım. Tam yapamazdık. Güzel olmadı. Önümüzdeki defa evet, Murat abi dedim bana bir gün iki gün müddet ver, güzel bir şey
0: tamam,
2: yapalım.
0: Tamam, afişimizi de
2: artık
0: yapalım.
2: Artık birkaç 4 saatte yaptık. Yani 4 saatte biraz düzeltme yapmaya
0: evet,
2: çalıştık.
0: Evet, bakabilir miyim? Tamam, aa, şeye bakıyorum. O burada detaylara bakıyorum. Etkinlik yeri zaten biliyorsunuz. Saat 14 ile 19 arasında olacak. Bir de bu sene çok güzel bir değişiklik var. Gençlik koşusu olacak sevgili dostlar. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramı'nda o gençlik koşusu benim anladığım kadarıyla Kerim burada afişte. Kazananlara para ödülü de var ama tabii ki belli bir yaş sınırı vardır bunda diye düşünüyorum. Evet, 16 ile 35 yaş arasında olan vatandaşlarımız bu spor karşılaşmasına katılıp para ödüllerini de kazanabilirler. Amaç aslında orada Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ülkemize kattıkları değerden dolayı orada bulunmamız yeterli olacaktır. Spor karşılaşmalarına girebilirsiniz, giremezsiniz ama mutlaka elinizden geliyorsa önümüzdeki hafta cumartesi, yarın değil yani gelecek hafta cumartesi günü, hem de havanın şahane olduğu bir gün olacak. Yani çıkıp geleceksiniz, güzelce orada işte çaylarımızı, kahvelerimizi, yiyeceklerimizi yiyeceğiz, etkinlikleri izleyeceğiz ve değişik etkinlikler de olacak, yine spor karşılaşmaları olacak. Bunları kaçırmayalım. Desteğinizi bekliyoruz efendim.
2: Ja, Kasim, live geht jetzt weiter auf Chili-Radio. Wir haben ja, wie gesagt, tatsächlich, hatte ich eigentlich am Anfang der Sendung gesagt, dass wir das erst nächste Woche durchgehen, aber ich habe schon ein paar Informationen für euch. Und zwar wieder für den 19. Mai im Rahmen des im Gedenkens an Atatürk Jugend und dem Sporttag in der Türkei, also für den 19. Mai, findet in Hamburg ein besonderer Jugendlauf und auch eine besondere Veranstaltung statt. Am 23. Mai findet das Ganze statt von 14 bis 19 Uhr am August Lütkens Park in der Hospitalstraße 111. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt einen Jugendlauf, ein Teilnahmezertifikat, Überraschungspreise 100 Euro, 75 Euro, 50 Euro Gutscheine, ein Tag voller Sport und Spaß. Und dabei geht es nicht um die Gutscheine, die es da gibt, sondern es geht darum, an Atatürk zu gedenken, der vor Jahren die Türkei gegründet hat. Und das ist ein wichtiger Tag für unsere Jugend, daran zu denken. Und vielen, vielen lieben Dank an den Verein zur Förderung der Gedanken von Atatürk in Hamburg. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, das wurden wir auch sogar draufgepackt.
0: Evet, peki. Sevgili Kerim, orada sen de müzik yapacaksın değil mi benim anladığım?
2: Müzik ve moderasyon bende.
0: Moderasyon
2: evet.
0: Ve müzik sende. Peki, sunum da Kerim'den olacak. Hatta önümüzdeki hafta istersen Uğur Bey'i ya da Murat Cömert ikinci başkanı.
2: Önümüzdeki hafta bayağı doluyuz.
0: Dolu muyuz? Evet. Telefonla bağlarız.
2: Telefonla
0: bağlayalım.
2: Evet.
0: Telefonla bağlayalım. Bu arada siz yarın yine canlı yayındasınız.
2: Sevgili Helin ablayla birlikte.
0: Evet, Helin'le evet. Birlikte canlı yayındasınız.
2: Artık onu... belki böyle deneyeceğiz böyle. Cumartesi günleri sensiz.
0: Evet, evet. Bensiz. Güzel yapıyorsunuz ama daha iyi. Ben de dinlenmiş oluyorum.
2: Ama sensiz tabii ki o zevki vermiyor. Ama yine sen bizi, dinle, o bana yeter.
0: Biz geçen hafta evde izledik sizi. Gayet güzeldi yani. Televizyon bölümümüzden izledik. Gayet güzeldi. Niye
2: ya? Teşekkür ederim ama yine de sana benim yaklaşmam çok zor.
0: Tamam da alıştın ya benimle yayın
2: sen
0: yapmaya.
2: Sen 22 senedir sen yapıyorsun
0: ya,
2: bu
0: yapma,
2: işi.
0: Ya yapma, gaz verme.
2: Hamburg'un radyocusu sensin ya, abi. Senden daha iyisi var mı?
0: Tamam sus, gaz veriyorsun.
2: Daha iyi, daha Almanya'da daha iyisi var
0: hocam,
2: mı ya?
0: Hocam sizin öğrenciler böyle yapıyor mu? Mikrofonu ver bakayım hocaya. Hocam sizin öğrenciler böyle yapıyor mu? Gaz veriyorlar mı size?
3: Vallahi bazen veriyorlar. İnsanın da hoşuna gidiyor ama bu arada.
2: Ama hocam, yok, siz de Türkiye'nin en güzel hocaları. Siz de Türkiye'nin en iyi hocalarından birisiniz. Yani ben daha iyisini tanımıyorum.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Dermişim. Çok teşekkür ederim. Seve seve.
2: Diyebilirim
0: peki,
2: değil mi?
0: Vedamız yaklaşırken sevgili dostlar, işte bu resimler gelmeye başladı efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini gönderiyor dostlarımız. WhatsApp'tan bizlere çok teşekkür ederiz. Pazartesi, cumartesi yani yarın Kerim ve Helin sizlerle birlikte canlı yayında olacak. Pazartesi günde Mesut Yaşar kardeşimle birlikte biz canlı yayında olacağız. Gün içinde de sizlere program paylaşımları yapıyoruz zaten. Çok teşekkür ederiz. İzleyen, dinleyen bütün dostlarımıza, bugün Facebook ve TikTok yayını yapamıyoruz. Çünkü TİDE stüdyolarında olduğumuzda onu yapamıyoruz.
2: Ja, Kasim, vielen, vielen lieben Dank für deine Hilfe hier im Tele-Radio-Studio heute. Kasim, heute muss ich erstmal ein bisschen reinkommen, es tut uns leid. Ich finde, umso schöner haben wir die Sendung auch gestaltet. Ich weiß, nicht viele Nachrichten durchgegeben, aber ich kann mich jede Woche wiederholen. Ich möchte keine Nachrichten durchgeben, die wirklich den Tag, ehrlich gesagt, zerstören, in Anführungsstrichen, mit irgendwelchen Nachrichten. Also gerade sind so nirgendwo gute Nachrichten zu lesen. Deswegen wollen wir euch den Tag zumindest etwas versüßen und euch besser in den Tag starten lassen. Von heute war es das von uns, Kasim. Morgen um Punkt 9 Uhr sind ich und Helin für euch in Sendung. Kasim ruht sich dann auch wieder aus. Wir probieren mal so ein neues Format aus, dass Samstag ich und Helin für euch immer live sind. Ich bin gespannt, wie es morgen sein wird. Und ihr könnt euch ja gerne auch für morgen schon mal vorbereiten, neben Kasim mal nicht zu hören. Aber Kasim, ohne dich wäre dieses Radio auch gar nichts. Das weißt du auch. Die Radiosendung ist nur dank dir da, wo es ist. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Arbeit, lieber Kasim. Seit 22 Jahren hier auf Tele Radio bei Merhaba Hamburg. Ohne dich wäre das Radio nicht das, was es ist.
0: Ja, yapma bunu. Şimdi şunu da söyleyelim. Biliyorsunuz futbol sezonu bugün itibariyle artık sonlanmaya başlıyor. Türkiye Ligi. Galatasaray şampiyon oldu. Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nde çok güzel kutlamalar var. Galatasaraylı dostlarımıza ve oraya gitmek isteyenlere söyleyelim. Biz de bu akşam Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde sezonun son maçını hep birlikte dernekteki üyelerimizle izleyeceğiz. Gelmek isteyen herkese buradan duyuralım. Fakat bazı dinleyicilerimiz diyor ki ya biz oraya, yani bir yere gidiyorsanız eğer o tarafın taraftarı değilseniz konuşmalarımıza ve giydiğimiz eşyalara dikkat edersek çok iyi olur diye düşünüyorum. Bazen abartılıyor, işte bizi burada kabul ediyorlar, böyle de gidebilirim diye. Onlara dikkat edersek, ben biliyorum herkes dikkatlidir. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Yarın sabah Kerim canlı yayında sizlerle birlikte. Hoşçakalın.
2: Ja, von heute war's das von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tele-Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dann, passt euch auf, bleibt gesund. Ich hoffe, die Sendung hat euch etwas heute gefallen. Etwas besser in den Tag reinstarten lassen, denn das ist unser Ziel. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall bitte gesund. Und morgen Punkt 9 Uhr heißt es dann Merhaba Hamburg mit der lieben Helin zusammen. Bis dahin, tschüss.

0: yollar dilerim.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
9: Manavgat'ta seni dinliyoruz, yanıyoruz Arif abi.
10: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
11: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
6: Arif Güven Showtime.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Ali Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Ali Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Çiçek. Hadi bayanlar baylar, gir abi.
5: Bayanlar baylar, radyonun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Programın çok çok başındayken söylenmesi gereken sloganlardan birisini hemen dile getirelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama aması o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan dışarıya. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Ki biz bunu hep söylüyorum. Adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz, kurban oluyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi hiçbir şey sokmayın ki oğlum Arif Güven bu imkansız demeyin. Çünkü biliyorsunuz hayatta imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şey isteyip yapamaması abi. Tabii canım. Gençlik. Şöyle söyleyelim. Hayat bu. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Yavrum yine aynı hayat bu. Son dediğine an her şey yeniden can bulur. Kurban olayım. İvit. Böyle moral vererek başlamış olalım. Sevgili dinleyenler fark ettiniz mi? Sizi gaza getirmeye çalışıyordum. Tabii canım. Aslansınız siz. Yaparsınız siz be. Malum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin de en zor zamanı. Sebep Arif Güven Showtime. Bak kurban olduğum radyonuzdayım ya. Hatta söylüyoruz günün bu saati itibariyle. Gezin şöyle bir frekansları. Bakın bu kadar canlısını, bu kadar enerji dolusunu bulursanız bana haber verin, ben de orayı dinleyeyim abi. Vallahi söylüyorum. Ama gelen mesajlardan bakıyorum abi. Anlıyorum ki gençlik vallahi mütevazı olamayacağım. İyi bir radyo programcısı olduğumu hep söylüyordum. Ki bu konuda sizi ikna etmişim. Çok çok teşekkürler. Gerçi ben abi ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben yakışıklı olduğumu da söylüyorum. Ama işte orada insanları ikna edemiyorum yani. Bazen profil fotoğraflarıma bakıp da hakikaten şey diyorum. Gerçekten öyle olduğumu zannediyorlar. Şey diyorlar. Abi profil fotoğraflarına bakıyoruz. Gayet yakışıklısın. Dedim yavrum. Keşke herkes profil fotoğrafı kadar güzel olsaydı. Etrafta çirkin kalmazdı. Yemin ediyorum yani. Malum oraya fotoğraf koyarken abi bir sürü filtreden geçiriyoruz. Öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ben bazen bakıyorum benim paylaştığım fotoğraflara. Abi o kadar çok filtre yapmışım ki. Yani profil fotoğrafındaki ben olmam için benim en az 20 bin liralık estetik operasyonu geçirmem lazım. Boş ver oğlum tipi derseniz de evet buradayız kardeşim. Zekim, çevim ve ahlaksızım, beni böyle seven kızların da hastasıyım açık net. Yok be. İyi insan olmak önemli canım kardeşim. Vallahi söylüyorum. Bak biz iyi insanlardık abi. Küçükken bile 3'e kadar sayıyorum derken bile araya 2,5'u sıkıştıracak kadar vicdanlı çocuklardık abi. Yavrum. Şimdi şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Evet. Öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün güzel insanlara gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençler. Bütün esnaflarımız hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlar, malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, geç olsun güç olmasın. Bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, çiftçimize, emeklimize, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin yavrum. Ama tabii klavye kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Yine mesajlar gelmiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız işin takdir görüyor olması gerçekten söylüyorum. Acayip keyifli bir durum. Bir de bazı kitleler var böyle. Onlar şey diyorlar. O Arif Güven yine işin iş. Çıkıyorsun oraya konuşuyorsun. Yavrum öyle basit bir şey değil bu ya. Hakikaten söylüyorum. Bak bu dört duvar arasında seni abi 5 dakika kapatsam adını sorsam söyleyemezsin. Yemin ediyorum söyleyemezsin. Yani. Çünkü bazı işler dışarıdan kolaymış gibi geliyor abi. Mesela bak öğrenci kardeşler bilir mesela. Kolay gibi görünür ama zor olan şeylerden birisidir. Öğrenci kardeşler sesleniyorum şimdi size. Mesela telefonu bir köşeye bırakıp ders çalışmak kolay mı abi? Değil. Ya da genel anlamda söyleyelim. Sallıyorum birisine borç verdiniz abi. Borç parayı istemek kolay mı abi? Kolay gibi gözüküyor ama zor. Evet abi. Hatta şöyle söyleyelim. Canım kardeşim insan gibi insan olmak bazılarına gerçekten belli ki çok zor yani. İvit, bu kadar açılış muhtemelen yeterlidir. Yavaş yavaş başlayalım. Hatta olabiliyorsa günün bu saati itibariyle babacığım şöyle bir Türk kahvesi. Çok özür dilerim. Türkiye kahvesi diyeyim ben. Muhabbeti bilenler biliyorlar. Neyse anlatırız. Canım kardeşim başlayalım Mehmet abi. Kurban olduklarım buradayız ve muhtemelen de artık siz de oradaysanız başlıyoruz abi.
6: Arif abi ben Gebze'den Osman öyle yani.
7: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Biz seni dinledikçe mutlu oluruz. Konuşmuyorum. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay falan olmuş. Şalan olmuş yani. Anlatmaya gerek yok. Arif sen bir tanesin. İyi yayınlar tekrar.
8: Lüleburgaz'dan bildiriyorum. Ya kardeşim, geceleri arabamın lastiklerine işeyip durmayın ya. Sabahları leş gibi abi, inanamazsın ya.
9: Selam Arif, biz Uşak'tan PTT'yiz. Durmuş abine kargo dağıtıyoruz. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin.
3: Arif Güven.
10: Kocaeli Gebze Aksi Sapan'dan tır şoförü Orhan. Mesleğimiz gereği ömrümüz yolda geçiyor. Yıllardır radyo dinlerim. Ama senin gibi tuzunu, biberini, kıvamını, usta aşçı misali lezzet katanını duymadım, görmedim aga.

0: sevgili dinleyenler, bunları sımbatırları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Şimdi şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar aratabilirler. Instagram adresimiz elbette belli, programımızın adı Arif Güven Showtime. Facebook iller Arif Güven Showtime, Twitter oğulları @Arif Güven abi. Buyurun, mesajla. Canım kardeşim, Konya ile başlıyoruz bugün. Konya'dan selamlar reis. Bugün de seninle birlikteyiz. Canım ciğerim, kurban olurum. Murat'ım çok çok teşekkür ederim. Erzincan'dan selamlar abi. Buyurun. Samsun Bafra burada, yaz yoklamaya. Afyonkarahisar. Kurban olduğum Silifke'den selam var. Adıyaman'a selam olsun dostlar. Buyurun. Mehtap ben. Gurbetçimiz Viyana'dan yollamış. Çok çok teşekkürler Mehtap Hanım. Adana burada, Adana. Eskişehir'den selamlar. İnegöl burada, Ünye burada, Yalova burada. Buyurun. Mardin'den selamlar abi. Abdullah'ım çok çok teşekkürler. Nazilli burada. Buyurun. Elbistan burada. Konya Karaman, yaz yoklamaya. Yazdık bile. Londra, Yozgat, Bilecik, Düzce, Edirne kurban olduğum Nevşehir'imiz var. Bir fotoğrafımız var. Nereden? Balıkesir, Bandırma. Kurban olurum. Çalışıyoruz iş yerinde. Bir de ne vardı? Kısacık böyle bir videomuz vardı. Ben konuşurken radyo çekmişler, yollamışlar abi. Neredendi? Biga. Çanakkale Biga. Eyvallah, kurban olurum. Uşak'tan selamlar. Patron, seninleyiz, seninle. Eyvallah. Buyurun. Arif abi, selamlar. Canım kardeşim benim, kurban olurum. Hem sana hem de bütün taksici dostlarımıza bol kazançlar. Kazasız belasız inşallah. Buyurun, bir dünya haber gelmiş abi. Dur dur, haber yollamışlar, birazdan bakarız. Çiçeğim bu nedir? Nevzat'ım kurban olduğum canım kardeşim. Yine helal olsun haberiyle birlikte gelmiş. Sağ olsun, var olsun. Allah Allah. Arif'in sünnet düğünü var sanki diyor ya. Kurban olduklarım, ben size sünnet olduğumu anlatmış mıydım ya? He? Anlattım mı? Peki. Buyurun. Gönder gelsin. Ha, bu yeniymiş ya. Güzel insanlar, merhabalar. Ay kurban olurum ya. Ses kayıtlarımız var. Oy canım ciğerim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Yaz beni de yoklamaya. Yalova'ya selam olsun. Güleyim. Buyurun. Danimarka Şükran. Selam olsun Danimarka. Toparlanmışız. Herkes burada. Vallahi söylüyorum. İki gözümün çiçeği, hoş geldin. Kulaklıklar son ses, buradayız. İyi yayınlar. Hollanda'ya selam olsun. Buyurun, İbrahim abimiz burada. Nazlısı ile birlikte. Ömer'im burada Almanya'dan. İyi yayınlar abi. Evet, bugün mesela Essentials'tan bir haberimiz var. Canım kardeşim yollamış, çok çok teşekkür ederim. Abi 60 metrekare küçücük bir dükkana bir aylık elektrik faturası 44 bin gelir mi ya? Adam da bunu protesto etmek amacıyla koca böyle bir dükkanı komple kaplayacak şekilde bir pankart hazırlatmış. Bugün aldık mı biz o haberi? Aldık. Çiçeğim, Yalova Çayırovası'na selamlar Arif Güven. Elçin, yoklamada ben de varım buradayım. Ki şu anda evet böyle bir radyo var. Radyodan beni dinlediğine dair bir video yollamış. Buyurun abi, merhabalar. Keşan'dan Ahmet. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Kurban olurum. Merhabalar, bol esprili yayınlar. Görele trafik biri oldu. Evet ya, canım abimizin bize böyle bir ses kaydı da vardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu aralar işler kesat, ceza yazamıyoruz ya. Gülücük gülücük gülücük. Ya bir şey söyleyeceğim, ben de bu aralar çok fazla ceza yazıyor musunuz gibi hissediyorum. Ya en azından bana yani. Berlin'den selamlar Mürvet. Kral, her gün dinliyoruz. Seninle kopuyoruz. Çok çok teşekkürler. 1064 Hasan Gebze. Ben de buradayım. Yavrum bir dünya mesaj var. Sevgili dinleyenler, malum bir partide hepsini bitirmeyelim. Bu arada yeni gelecek olan arkadaşlarımız da olacaktır. Vallahi dinliyoruz ama hiç selam yollamadık diyenler varsa içinizde 0530 071 43 55, malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, biz selamlaşalım. Ama ne zaman? Elbette kurban olduğum birazdan.
1: Selam Arif, ben Yağmur. Haberleri anlatma şeklinde bayılıyorum. Nasıl bir şeysin sen ya?
2: Arif Güven Showtime. Alem bana hasta, ben sana hastayım Arif abi.
3: Selam Arif, işe giderken de takipteyiz.
4: Parti kur, oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan, saygılar abi.
5: Arif abi, parti kur, oy verelim, oy. Oy verelim, oy.
6: Arif Güven, Showtime. Kansıra bizim kadar eğlence.
7: Arif abicim, selamlar, saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi, saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
8: Arif abi merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
6: Arif Güven Show.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
6: Kuzey Alman

0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven

0: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
1: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
2: Arif dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni. Merak etme.

Bakalım. Kurban olurum. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. 64. yaşın ilk gününden selamlar ve iyi yayınlar. Canım abicim, kurban olurum. Bugün senin doğum günün mü ya? Allah diyorum. Ne güzel ya, 64 yaşına girmiş. Allah sağlıklı, mutlu, sevdiklerinle birlikte çok nice nice güzel yıllara ihsan eylesin. 1006 Mehmet Aydoğan Aydın'dan kurban olurum canım abicim. Bakalım. İbrahim abimiz hep Nazlı'ya gönderme yapıyor. Bir kere de diyor Nazlı gönderme yapsın İbrahim abiye. Evet ya, doğru söylüyorsun. Buyurun. İyi yayınlar, mutlu günler. Belçika'dan selamlar sizlere. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Bu ne? Bakayım. Abi hayırlı işler. Lüleburgaz'dan Çağdaş. Yaz beni yoklamaya. Tamamdır Çağdaş'ım benim. Bakalım. Abi merhaba, merhaba. Kim olduğunu bilmiyorum. 7949 telefon numarasının son 4 rakamı. Buyurun. Anamur'dan Erkan ben abi. İyi yayınlar Arif Güven. Yaz bizi yoklamaya. Buradasınız burada. Adıyaman'dan selamlar. Bakım ustası Aydın. Aydın'ım hoş geldin. Buyurun. Merhabalar Arif. Ben Eda Adana'dan. Selam olsun. Yine mi videomuz var? Vay vay. Bayağı da bir video var yalnız ha. Merhaba tekrar. Biraz önce abilerle bu bahçede çay içtik. Az sonra kedicik geldi. Gündüz süt vermiştik. Çok uzunmuş bu. Dur bakayım nereden? Keş hanımızdan. Kurban oldum. Ha, dur bakayım şu mesajı okuyayım ya. Ama şey videoyu indiremedik ya. Dur bakayım. Biraz önce abilerle bu bahçeye geldik, çay içtik. Az sonra kedicik geldi. Gündüz süt vermiştim. Bir daha geldi, yine verdim, içti gitti. O bir anne geçen yıl gelmişti ve börek verdim. Böreği yemedi ama diyor kaptığı gibi götürdü. Anladım ki yavruları var, onlara götürüyor. Anneler böyle evlatlarına bakarlar işte. Can bunlar. Paylaşmak istedim. Bu arada sizi abiler ile dinledik. Aile genişliyor. Eyvallah, kurban oldum ya. Dinleten, tavsiye eden herkese teşekkürler. Benim çok enteresan bir tavsiyem vardı biliyorsunuz değil mi? Bana biri öyle yazmış ya. Arif Bey, sizi birisi tavsiye ettik, çok memnun kaldık diye gelen bir mesaj vardı. Dedim ablacığım, tövbe estağfurullah tövbe. Sanki başka bir iş yapıyormuşum gibi benden bahsediyorsun. Çok memnun kaldık diye. Buyurun. Keşan, engelli tekvando, özet yazdım. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar. İnegöl'den selamlar.

0: Demek lazım. Doğru mu doğru? Çünkü boşanmalarda acayip böyle bir artış söz konusu. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda buna baya bir katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Evet abi, derler ki ilk 5 yıl çocuk yapmayın. Abi yani çocukla evde de bazen gidiyorum arkadaşlarımın hani çocukları oluyor abi. Çocuk böyle bir tık tıfıllıyor. Tay tay işte yürüme bilmem ne. Bakıyorsun hani çocuk kafayı oraya çarpmasın. Çocuk aman düşerse buraya vurmasın diye. Yavrum bütün eşyaları toplamışlar dedi. Bu hayırdır? Eve haciz falan mı geldi yani? Sehpayı almışlar. Yani sehpasız odalarda yaşamak istemiyorsanız yavrum çocuk yapmayın. Hakikaten dedim bu ne abi? Neymiş bıcırık ise emeklerken kafasını köşeye çarparmış. Öyle olurmuş, böyle olurmuş. Dedim baba tamam da bu çocuk büyüyesiye kadar siz böyle 2-3 yıl keşiş gibi mi kilimin üstünde mi yaşayacaksınız? Yani? Bu mudur çözüm yani? Vallahi. Masrafları da bitmiyor biliyorsunuz. Oy. Vallahi işte bir 5 yıl abi takılın ya. Hemen çocuk yapmayın. Hemen çocuk yapmayın. Yani çocuk yapmayın. Sevgili dinleyenler, paranız cebinizde, eşiniz yanınızda kalsın. Yani. Bu evli çiftlerle görüşüyor olmak da acayip sıkıcı. Vallahi benim gibi bekar adam için abi intihar ya. Çok sıkıcı oluyorlar. Bir araya bir geliyorlar. Mesela iki tane evli çift düşün. Ben evlenmemişim abi. Ben de buluşuyoruz bazen. Kızlar bir başlıyorlar muhabbete. Abi öve öve bitiremedikleri düdüklü tencere mi dersin? Anlata anlata nefessiz kalasıya kadar konuştukları nevresim takım mı dersin? Havlu kenarı mı dersin? Duşakabı modeli mi dersin? Ya kulaklarından kan geliyor kan. Dedim ya arkadaş hakikaten söylüyorum. Çok sıkıcısınız yani. Neyse konu bu değil. Daha hiç haber başlıklarına bakamadık. Emme burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı yavrum. Mecbur muyuz peki? Şimdi kısacık bir ara vermemiz icap ediyor. Aradan sonra buradayız olabiliyorsa. Yavrum bir yere ayrılmayın.
1: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
2: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
3: Arif bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
4: Arif abi, günaydın abi. Seviliyorsun sen. Seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: Özgüven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin sebep seltin. Arif Güven yayın buradayız sevgili dinleyenler. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel böyle bir fotoğraf gelmiş ya. Az önce çocuklarla ilgili böyle bir şeylerden bahsettim ya. Arkadaşlar benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız vallahi söylüyorum, üzülürüm. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum. Benim programın formatı bu. Ben buraya geliyorum manyak manyak konuşuyorum. Bak burada anlattıklarımı yemin ediyorum bak. Burada anlattıklarımı kahvede anlatsam bu deli lan deyip beni içeri atarlar. Yemin ediyorum. Dolayısıyla tabii ki söylediklerim şakaydı. Çocuk evin neşesi, bereketi. Sevgili Arif, iyi yayınlar. Keyifli haberleri duymak istiyoruz. Seviniyorsun yine. Senin neyiz, kolay gelsin. Ben onu var ya, yanaklarını yerim yerim kırmızı. Fight be. Şimdi geldim. Bakalım, bugün biraz geç geldim, kaçırdım. Bornova'dan selamlar. Serpil'im hoş geldin. Buyurun, yoklamaya geç kaldım ama ben de buradayım. Kimsin sen? Hatay'dan Şahin Karabulut. Hoş geldiniz, gençlik. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Haberler. Yavrum. Bazen değil, sürekli dile getiriyoruz. Gergin izliyoruz, asabi izliyoruz. Sürekli çünkü böyle bir kavga, sürekli böyle bir tartışma haberleri okuyoruz. Artık insanları geçtim, vallahi söylüyorum. Memleketin abi havasına suyuna bir şey kattılar galiba. Artık hayvanlar da kafayı yedi. Şimdi vallahi 2-3 gün önce anlattığımız böyle bir martıların durumu vardı, hatırlıyor musunuz? Martı, iki tane martı hakikaten yolun ortasında bir kavga ediyorlar. Dedim daha çok karı koca kavgasına benziyor yani. Şimdi al böyle bir görüntü var bak. İstanbul'da birbirine giren iki kediyi ayırmaya çalışan bir vatandaş ve görüntüler var abi. Kediler bildiğin birbirine girmiş. Dedim yok abi, hakikaten memleketin havasına suyuyla bir şeyler kattılar yani. Hayvanlar da kafayı yedi abi. Dövüşen tavşanları gördük. Martıları gördük. Al şimdi de kediler yani tanıyorum. Yavrum, kimse de zerre böyle bir huzur kalmadı galiba ya. Vallahi. Buyurun, faturaları protesto için traktörlerle DSİ'ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmemiş canım kardeşim. Elazığ'da köylülerin pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle demişler ki devlet su işlerinin önüne gidiyoruz. Fakat jandarma ve aynı zamanda polis engeline takılmışlar yavrum. Anlatırız. Oy. Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Buyurun. Danimarka'da hükümet Suriye'nin başkenti Şam'ın artık güvenli bir bölge olduğunu gerekçe göstererek Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başlamış. Burası Danimarka. Bizim topraklara gele olur mu? Buyurun. Rize'de fıkra gibi bir daire. İnternete denk geldiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yavrum, evin balkonu var. Böyle bir balkon düşün. Şimdi o balkona çıkacak herhangi bir kapının olmadığını düşün. Şimdi diyeceksin ki belki de penceresinde olmadığını düşün. Yani. Anlatırım. Bu nedir? Fıkra gibi bu da. Noter hata yaptı, polis ceza kesti, hakim de şaşırttı diye bir haber var. Adana'mızda anlatacağım, hakikaten enteresan. İlginç. Van'da çok enteresan bir hikaye var. Çünkü madeni para, pil, mıknatıs, çivi ve dahası, bunların hepsi canım kardeşim abimizin midesinden çıkıyor ya. Midesinden tam 233 cisim çıktı diye böyle bir haber var abi. Evet. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkartıldı. Artık bak, kendi madenimizi kendimiz çıkartıyoruz. Evet, bu az önce bana videosu yollanan haber. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı dükkana hırsız var pankartı astı. Bakarız. Buyurun. Esenyurt bir nevi Texas oldu artık herhalde. Yok artık dedirten hırsızlık. Neymiş bakalım hikaye? İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar. Fantazi de bu. Kadın kıyafeti giyip yapıyor sizde. Sandalye, masa, ayaklarını çalmışlar yavrum. görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, o kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demiri kaldırabildi şeklinde tepki göstermiş. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Biliyorsunuz yavrum, olabildiğince relax, gerekçesi tabii ki bir o kadar da zamanımız var.
0: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Show.

0: Seni seviyor muymuşuz?
1: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
2: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
3: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
0: Arif Güven Showtime.
9: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
10: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
9: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum. 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.

0: Ali Bulut, kaldırabildiğin kadar eğlenceli tabii ki de Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi böyle bir araştırma vardı. Uzun bir araştırma canım kardeşim. Kadınlarımız genelde ki haklılar dedik ya, yazın ütü hiç çekilmez abi, hava sıcak. Ütü malumunuz sıcak. Velhasıl en fazla sevmedikleri iş açık ara ütü çıkmış. Şimdi beylere de sorduk malumunuz. Hani hanımlarda, yengelerde. Ya şu perdeyi takıver, şunu şuraya götürüver gibi işleri elbette ortak yapıyorlardır. Ama genel soru şu. Sizin evin içerisinde, bak evin içerisinde yapmaktan nefret ettiğiniz şeyler abi. İnce detaylar olabilir. Direkt ütü yazıp yollamayın istedik. Bakalım bu arkadaşlarımız neler neler yollamışlar. Buyurun. Ben biraz konuyu değiştireceğim. Çiçeğim, ben eşimin işime karışmasından bıktım diyor. Adam evde olduğu günler banyo, tuvalet, süpürge girişiyor eve. Bu nasıl bir puan toplama çabasıysa artık diye gelen bir mesaj var. Evet abi ya. Buyurun, cam silmek gelmiş. Eşimde yükseklik korkusu var. Bu cam silmek, ben de nefret ediyorum. Eyvallah. Bakalım. Yeni yeni aramıza katılanlar var. Buyurun, İsviçre'den. Ben Mehmet. Abim memnun oldum. Ben de Arif. Kurban oldum. Selam olsun. Bakalım. Bulaşık yıkamak bu kadar net diyor. Nefret yazmış. Toz almak, nefret ediyorum. Yemin ediyorum ki nefret ediyorum demiş. Anneme yakalandığım zaman başıma gelen hadise abi. Evde perdeleri bana taktırıyor. Ya koca kadına da perde taktırtma, sen takıver artık genç. Ütüdür. Kadını gösteren öyle değil ya. Süpürge yapmak. Hello diyor, sesine hiç dayanamıyorum, doğru. Ama bak, ince detaylar önemli. Dedim ki evin içerisinde yapmaktan nefret ettiğiniz iş nedir? Diyor ki tuvalet kağıdı rulosunu yenisiyle değiştirmek. Nefret ediyorum demiş. Perde asmak açık ara geliyor. 1.80 boş boy olunca diyor. Bu işler hep bize kalıyor. Eyvallah. Çöpleri dışarıya atmak abi. Bana ölüm gibi geliyor. Evet ya. Çok sıkıcıdır. Ufak balkonun anasını ağlatan güvercinlerin pisliklerini temizlemek bana diyor nefret getiriyor. Evet. Bak, ince detay işte abi. Çamaşır makinesini attıktan sonraki bütün işlemler bana diyor çok zor geliyor. Bulaşık makinesini boşaltmak iğreniyorum demiş. Evet, buna ben de katılıyorum. Ben de iğreniyorum abi. Dünyanın en zor işiymiş gibi geliyor bana. Toz almak. Benim için hepsi nefret içeriyor. Hepsini sevmiyorum diyor. Kurban olun, bilemem. Yıkama işlemi biten bulaşık makinesinin boşaltılması. Bak, bu da açık ara gidiyor galiba. Toz almak. Asla toz alıp gelemiyor insanlar. Hep diyor kaybediyorum kendimi. Cam silmek var. Kesinlikle perde takmak abi. Benim boy biraz uzun. Hanım sürekli bana taktırıyor. Toz beziyle toz almak. Neyse ki artık diyor süpersonik. Evet, teşekkürler. Marka vermiş. Ev işini bilmem de evde çalışmak çok dandik bir durum abi diyor. Özellikle 3 günden sonra. Hepsinden ama hepsinden nefret ediyorum. Ama diyor en çok nefret ettiğim yemek yapmak. 1 saat uğraşıyorsun yapmaya, sonra da diyor 5 dakikada bitiyor resmen. Tabii canım. Evet ya. Düşünsene, sarma abi, o parmak gibi sarıyorlar böyle incecik. Saatlerce uğraşılıyor. Sen geliyorsun lap ağzına atıyorsun. 2 tane 3 tane birden bitti. Tabii canım. Bulaşık makinesini temizlemek, mutfak eşyalarının raflarına dizmek, banyoyu temizlemek, nevresim sermek, bunların hepsi bana nefret ediyor. Nevresim değiştirmek gelmiş. Arkadaşlar, herkes bu kadar hakikaten şöyle temizlikten nefret ediyorsa, bu deliler gibi temizlik yapanlar kim ya? Ha? Perde asmak abi. Çamaşırları makineden çıkartıp sermek. Sonrasında çorapları toplamak. Banyodan sonra bornozu yerinden kaldırmak abi. Çok zor geliyor bana demiş. Yemek yapmak harici hepsi bana zor geliyor. Evet. Değişik olanlar varsa onları okuyalım. Ütü zaten dediğimiz gibi kafadan açık öndeydi. Nefret etmek değil de, fakat bulaşık makinesinin içindekileri raflara dizmeyi çok seviyorum. İlginç. İlk defa seven birine denk geldik. Genelde sabahları makinem bitmiş oluyor. İşe gitmeden önce makinenin içini boşaltıp rafları diziyorum. O şekilde işe gidiyorum. Kalan işleri de eşim yapmaya çalışıyor. İyi, güzelmiş ya. Bak, bir de bir şey söyleyeceğim. Çocukları, 2 tane çocuğu varmış. Allah uzun ömürler versin de. Kendi böyle yazdığı için okuyorum. Diyor ki bak, kalan işleri de eşim yapmaya çalışıyor. 2 tane azmandan fırsat bulursa tabii yani. Buyurun. Bak, bu ilk defa geldi. Yemek yendikten sonra masayı toparlamak. Nefret ediyorum. Buyurun. 15 günlük ev hanımı olarak ütü yapmak diyorum. Lanet gelsin demiş. Yerleri silmek paspas. Evet. Ütü yazacaklar artık yazmasınlar. Daha böyle ince detay olsun. Hepsi ama mutfak ve banyo temizliğini tek geçerim. Beceremiyorum da zaten. Annemin yaptığı gibi tertemiz olmuyor. Anca bulaşık makinesine giriyor. Evet. Çorapların birbirine içine geçirmek abi. Bu aktivite esasında dünyada geçen bir saniye çorap düren kişi tek ben miyim diye düşünüyorum. Çorapları dürmek diye bir şey var, doğru ya. Bak mutfakta kettle'da beklerken 5 dakikada her şeyi toparlayabiliyorum. Evi süpürmek, yıkanan çorapları eşleştirmek. Evet, o da sıkıcıdır ya. Sıralı tam listeyi veriyorum. 1- perde asmak, 2- nevresim değiştirmek, 3- çamaşır da ne? Çamaşır katlamak, ütü dahil. Eyvallah. Vallahi işte enteresan örnekler bekliyoruz. Hani bunlar bariz olanlar söylendi zaten. İşte ütü yapmak, perde asmak. Bunun dışında acaba hani neler var? Bunlardan bahsedelim.
1: Merhaba Arif. Her salı Ali Ağa bölgesine geliyorum. Bir baktım geveze bir adam konuşuyor. Oo çok güzel. Dinledim. Çok hoşuma gitti. Emeğine sağlık. Resmen tesadüf. Aşk tesadüfleri sever diyeceğim ama demeyeceğim. Emeğine sağlık. Eyvallah.
2: Arif Güven, bir gün iş yerine geldim. Radyoyu açtım. Kürüstü bir radyom vardı. Bir baktım siz. Dinliyorum. Ay çok beğendim. Aa, harika bir şey bu dedim. Başladım dinlemeye. Radyom bozuldu. Hemen gidip bir radyo alıp geldim. Ve o gün bugündür hep seni dinliyorum. Tesadüfen karşılaştık. Seninle tanıştık diyelim. Ama bağımlı oldum.
3: Arif abi merhaba. Ben Pendik'ten Emre. Seni bir tamirci tanıdım. Yaklaşık 2 sene önceydi. Gittiğim tamirci sana küfür ediyordu. Abi niye küfür ediyorsun diye sordum. Çalışmama mani oluyor dedi. O günden beri seni dinliyorum.
0: Arif Güven.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Gençlik çok çok teşekkürler. Bakalım tam benim mesleğime değindiniz. Evlere temizliğe gidiyorum. Kendi evimde pilim bitiyor ama diyor yine gece yarısına kadar yapıyorum seve seve. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum. Ne kadar güzel ya. Bak ne kadar zor değil mi ya? Vallahi bütün ev hanımlarına buradan selam olsun abi. Çok zor. Elbise dolabını düzenlemek bana çok zor geliyor. O bende de oluyor ya. Bende şöyle bir şey oluyor ki abi ne bulursam atıyorum makineye, ne bulursam atıyorum makineye. Sonra bir bakıyorum 3 gün sonra aa evde giyecek bir şey kalmamış sendromuna yakalıyorum. Diyorum oğlum genç kızlar gibi niye böyle davranıyorsun? Evde giyecek bir şey kalmamış. Sonra bu sıkıntı hiç, kadınlar öyle kızlarımız öyle biliyorsunuz değil mi? Giyecek hiçbir şeyim yok vallahi diyorlar. Dolabı bir açıyorsun elbiseler üstüne düşecek neredeyse. Sonra diyorum ki oğlum kafayı çalıştır. Sonra makineyi çalıştır giyecek bir şeyin olur yani. Bu nedir? En acısı ne biliyor musun? Dört dörtlük kadın olup eşinin eve sen yokken kadın getirmesi ve evde... Aa bu çok kötü bir şeymiş ya. Dur bakayım. En acısı ne biliyor musun? Dört dörtlük kadın olup eşinin eve sen yokken kadın getirmesi ve evde... Duramamak en acısı. Gerisi hep boş. Aa, çok kötüymüş bu. Hakikaten söylüyorum. Buyurun. Bulaşık makinesini simetri olarak... Ha bulaşıkları diyor. Makineye simetri olarak dizmek. O da çok zor iş. Doğru. Vay be. Bir erkek olarak söyle. Erkeğim. Öyle değil. Perde asmak demiş ya. Nevresim değiştirmek. Eyvallah kurban oldum. Perde takmak üstüne tanımam abi. Bir de süpürge var. Eyvallah. Dolapları düzenlemek, kıyafetleri katlamak hayattan soğutur vallahi diyor. Evet. Hepsi demiş ya. Çamaşırlarla ilgili her şey abi. Topla, katla, yıka, ağız, topla, katla, yerleştir. Doğru. Toz almak. Çamaşır katlayıp yerleştirmek. Bıraksan diyor ikisi de daha oluyor. Mecbur bir şekilde ellemek lazım. Doğru. Çok şükür her şey elimden gelir ama ütü yapmak ve bulaşık makinesini boşaltmak. Bu hakikaten herkesin hemfikir olduğu konu herhalde yani. Buyur bak enteresan. Diyor ki tıkalı lavaboyu açmak abi. Çıplak ellerle yapabilene cidden helal olsun. Ben eldivenlerleyken bile öğürüyorum demiş ya. Evet bak bu da bir iş. Hep böyle işte ütüye takıldık. Bulaşık makinesindeki bulaşıkları yerleştirmeye takıldık ama bak ince fikir. Lavabolu abi tıkalı lavaboyu açmak zor. Ben mesela şeyden de nefret ederim. Yavrum o da hani bir nevi evin içinde yapıyorsun bu aktiviteyi. Sallıyorum bir şey düğüm olmuştur böyle. O düğümü açmak ölüm gelir abi bana ya. Hakikaten fenalıklar geçiriyorum yani. Öğrenciyken yapmıştım en son. O da bulaşık yıkamak diyor. Çok berbat bir şeydi. Gerisi sıkıntı değil. Evet abi. Ütü ve toz almak. Yapan kadınlara sabırlar diliyorum. Çiçeğim. Biz baştan söyledik zaten. Değişik olanlara bakalım ya. Al abi bak ne kadar güzel. Zor mudur? Zordur abi. Kesinlikle benim için bir numaradır diyor ki yorgan kılıfı değiştirmek. Evet abi doğru söylüyor. Çok zordur yorgan kılıfı değiştirmek yani. Çamaşır asmak abi acayip angarya. Renkliler, beyazlar, çoraplar, donlar. Yarabbim. Birbirinin benzeri olanları okumuyorum çiçeğim. Yemek yedikten sonra kirli masayı silmek abi. Çok zor geliyor bana. Yerleri silmek gelmiş.

0: başka, bunun derdi de başka. Diyor ki kız arkadaşınız ütü yapmayı sevmiyorsa o yanına gidin, boynuna bir öpücük kondurun ve kulağına ütü yaparken çok güzel gözüküyorsun deyin, gerisini ona bırakın diyor. Üçkağıtçıya bak ya. Güzelmiş. Bir şeyi kızarttıktan sonra yağ içindeki duvarı ve ocağı silmek bana çok zor geliyor. Evet bak ilk defa geldi bu. Halı yıkamak, bu da ilk defa geldi yavrum. Nefret ediyorum demiş. Nevresim değiştirmek, evet yorgan değiştirmek, nevresim değiştirmek. Devam. Çok fazla birbirine benzer olduğu için böyle bir es geçiyorum. Sabahları kalktıktan sonra yatağımı toplamak abi. Buyur bak ne güzel demiş ya. Benim için kesinlikle ve kesinlikle abi diyor perde takmak. Yemin ediyorum bazen o camdan atlayasım geliyor demiş ya. Var bir dünya mesajınız var. Ve sevgili dinleyenler olabiliyorsa artık yollamayınız.
1: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
2: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arifçim, ben Manavgat 5 Konak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum.

Aygül Hanım ne demek seve seve keyifle tabii ki de. Bakalım bu nedir? Camları sildikten sonra iç kısımlarını silmek. Nefret ediyorum. Evet bakalım. Eşimin beğeneceği şekilde iş yapmak bana hep acayip zor geliyor. Eyvallah kurban oldum. Bu ne? Sevmediğim işler. Ütülü iş elbisesi, tozda, toprakta çalışıyorum. Ne gerek var? Evet. Nevzat'ım yollamış kurban oldum. Bunların hepsini benim hanım yapıyor abi. Korkuyorum bir gün ayakkabılarımı da ütüler diye. Not güzel yanı. Kafamı ütülemiyor diyor. Eyvallah canım kardeşim benim. Toparlıyoruz son parti olsun. Çünkü artık böyle bir kısır döngüye girmeye başladık. Genelde hep aynı şeyler gelmeye başladı. Perde, ütü. Evet bir de şey durumu var malumunuz. Hani eve geliyorsun abi. Tam hani uzanacaksın abi, dinleneceksin. Hanım diyor ki bey toparlan toparlan misafir geliyor durumu. Annesi ya da eşi tarafından başka ev işi yaptırılmamış olan erkek grubu selam olsun. Tabii ki de perde takmak demiş. Eyvallah. Buyur bak. Sabahtan beri temizlik yapıyordum zaten. Sen de bu soruyu sordun. Evinin de işinin de ütüsünün de... Lanet olası balkonun yıkanmasının da diye böyle gidiyor. Sonrası abi baya böyle bir içini dökmüş yani. Tavan silmek mi? Aa ilk defa tavan silmek tavan. Hakikaten tavanı siliyor musunuz ya? Vestiyer temizliği. Uzun boyluyum diye sürekli ihale bana kalıyor abi. En zevklisi benim için balkonda halı yıkamak demiş. Bak işte birini bir seviyor, birisi öteki de onu sevmiyor. Ütü yapmak özellikle gömlek. Evet. Tuvalet banyo temizliği. Evin her yerinden kedi tüyü toparlamak. Kedi seven tüyüne katlanır arkadaş. Evet doğru söylüyorsun. Toparlayalım. Çünkü dediğimiz gibi kısır döngüye girdik. Tuvalet temizliği abi en iğrenci bu geliyor. Evi toparlamak bile zor geliyor bana demiş. İlginç olanlar var mı? Onlara bakmaya çalışıyorum. Çok var ama hepsi birbirinin benzeri abiciğim. İstemeden tok iken veya modum düşükken yemek yapmak içimden gelmediği için işkence gibi geliyor. Evet bak bu enteresan olmuş. Yemek yapmak hariç hepsi abi zor geliyor. Duşakabin ve küvetin içerisine giren saçları temizlemek nefret ediyorum diyor. Bu ilk defa geldi. Canım ciğerim yolumuş. Abi diyor bir atospor olsa da sevmiyorum perde asmak. Evet.

enteresan. Elmanın içini oymak dışında yok sevmediğim şey sanırım. Allah, ütüyü bile seviyorum. Elmanın içini oymak ne ya? Dolap ve hatta duvar silmek. Mantığını da çözemedim abi demiş. O az önce tavan geldi ya. Tavanı silmek nedir ya? Ben hiç hakikaten şey diyorum yani. İlk defa duyuyorum. Tavan silmek. Balkon yıkamak, nefret ediyorum. Evet. Yemek yapmaktan nefret ediyorum. Üstelik yemeği de çok seven biri olduğumdan diyor. Her şey benim için çok daha zor oluyor. Çorba karıştırmak. Aa bak, enteresan işte. Çorba karıştırmaktan nefret ediyorum abi. İlk defa geldi. İlginçmiş abi.

0: damacanayı açmak ve sebilini üzerine yerleştirmek. Nefret ediyorum ki ben de evet. Kurutma makinesinden çamaşırları almak, nefret ediyorum. Yemek yapmak, yemek hazırlamak, sofrayı kurmak, kaldırmak. Şu yemek işlerini diyor bir tablete falan bağlasak biz. Sevgili dinleyenler, artık bu kadar yeterli olmuş olsun çünkü hani siz de haklısınız ama böyle enteresan detaylar çok fazla gelmedi. Kısır döngüye girdik, ütü yapmak gibi. Bak çorba karıştırmak geldi, o enteresandı mesela. Sevmiyorum abi diyor ya. Evet, aynen öyle. Kısır döngüye girmişiz. Şimdi bir mola veriyoruz. Moladan sonra haberler. Memlekette ne oluyor de bitiyor. Burada olacak. Ayrılmayın.
1: Selam Arif. Manavgat'tan Evrenseki'ye doğru işime gidiyorum. Seni dinlemek bana ayrı bir enerji veriyor. İş yerinde daha bir güzel geçiyor günüm.
2: Selam Arif. İnegöl'den herkese selamlar.
3: Merhaba Arif abi. Benim adım Meriç.
4: İsviçre'den.
3: İsviçre'den.
4: Güle selamlar. Güle.
3: Çok selamlar.
5: Arif Güven. Showtime. Arif Güven. Showtime.
3: Galabeler. Radyo sesini biraz da yükseldi. Arif Güven yayında.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Sebep Arif Gül. Buradayız. Bak programa yeni başlamış gibi değil mi? Aynı enerji abi. Buyurun çorapları eşleştirmek. Evet. Bu tavan nasıl siliyorsunuz ya falan demiştim. Bununla ilgili fotoğraf geldi bile Nevzat'ımızdan. Arif'im benim tavan böyle. Bir çeşit tekstil ben de siliyorum. Güzelmiş. Buyurun. Şimdi sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza tabii ki de çok çok teşekkürler. Biz haberler memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Nerede kaldık yavrum? Buyurun bu abimizin hikayesine bir bakalım. Çünküsü yavrum. Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırtmış. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para. Abi midende 83 tane madeni para var ya. Bitmiyor. Pil çıkmış, mıknatıs çıkmış, çivi, cam parçası, taş ve vida olmak üzere 233 cisim çıkartılmış abi. Allah Allah. İpek Yolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu zaten abi, yani bu kadar şey midede normal bir insan böyle bir şey yapmaz. Abi bir tövbe yapayım. Adam midesine kumbara muhabbeti yapmış ya. Allah yardımcısı olsun. İpek Yolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi. Bunun üzerine genel cerrahi servisinde ameliyata alınan Z.D.'nin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçası, taş ve vida olmak üzere 233 malzeme çıkartılmış. 2 saat süren ameliyat sonrası midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta birkaç gün sonra taburcu olacakmış. Peki bu bunları yutarken yerken abi hiç kimse görmemiş mi ya? Ha? Doktorlar bile görünce şaşırmışlar, demişler ki TTT ameliyat esnasında çivilerden her iki tanesinin de mide duvarına geçtiği görülmüş. Kalın bağırsakta değişik kebatlarda iki metal parçası, iki tane taş olduğunu izledik diyor. Mideyi açtığımızda içinden pil çıktı yavrum, pil. Mıknatıs, çivi, metal parçası, cam parçaları, vidalar olduğunu gördük. Mideyi tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil. Daha çok çocukluk çağlarında, hani çocuklar bilmeden bazı şeyleri yutabiliyorlar da bu kadar da değil yani. Hakikaten enteresan ya. Bir de hani pil yutmuş diyoruz ya. Yavrum bu hani kaliteli bir pil var ya, işte ondan yutmuş. Vallahi söylüyorum. Sıradan pil yutmamış yani, o markadan yutmuş. Hani sıradan çinko karbon pillere göre herhalde 10 kat daha lezzetli, biliyorum ya. Kumbara gibi olmuş abi ya. Ha? Vallahi söylüyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. Abinin midesi kumbara gibi falan değil abi. Bak adam kendisini hem kumbara hem geri dönüşüm kutusu hem de hurdacı olarak kullanmış yani. Çok fonksiyonel bir kişiymiş vallahi. Buyurunuz. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı haberimiz var yavrum. Esenler'de ne kadar abi, 60 metrekarelik bir kebapçı dükkanından bahsediyorum. Ne kadar olabilir ya, 60 metrekare gözünde bir canlandır, 3 aşağı 5 yukarı. Ve oraya gelen 60 metrekarelik kebapçı dükkanına 44 bin liralık elektrik faturası gelmiş abi. Yazık ya. Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi 44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var diyerek iş yerinin ön cephesine komple böyle bir pankart asmış. Esenyurt, Selimiye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL'lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti.

0: duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine 44.000 TL fatura mı olur? Bıktık artık kapatıyoruz. Hırsız var yazılı pankart asarak gösteren esnaf yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkanda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapattığını da dile getirmiş adam. Gelen elektrik faturasına tepki göstermek için dükkan sahibi canımıza tak etti demiş ki abi. 44.000 abi. Ha? Canımıza tak etti. Son çare bu pankartı asmakta bulduk. 60 metrekare dükkana 44.000 elektrik faturası geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattık zaten demiş. Önceden 8-9.000 TL fatura geliyordu. Şimdi 44.000. 2-3 fatura birikti. Ödeyemiyoruz. Elektriğimizi de kestiler. Bilemeyeceğim vallahi. Hiç o konulara girmeyeyim yani. Kurban olduklarım. Birazdan yavrum şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz birazdan böyle bir F5 yapıyoruz malumunuz. Yazıyor haberleri gelecek. Hemen sonrasında final ve artık bizden bu kadar demenin tam da zamanı olacak.
1: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif, Güven, Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
10: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
11: Selam Arif, burası İnegöl.
12: Arif Güven.
13: Selam Arif, Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
14: Arif'im, iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
15: Selam Arif abi, Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.
6: Arif Güven Showtime.
16: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk.

0: okuyor, yazıyor haberleriyle
1: devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler. Bakalım şöyle bir F5 yaptık. Bu nedir? İstanbul'un Texas'ı Esenyurt'ta yok artık dedirten hırsızlık. Buyurun. Bugün de bir Esenciliz haberimiz var. Şükürler olsun. Tabii. Olay dün sabah saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kadın kılığına giren bir şahıs kadın kuaförüne ait bir işletmenin bahçesine girdi. Burada bulunan sandalye ve demir masa ayaklarını büyük bir rahatlık ile çalan şahıs olayın ardından kayıplara karıştı. Yavrum, masa ve sandalye ayaklarını mı çalmışlar sence? Yaşananlar o sırada velhasıl saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan hırsızlığı anlatan iş yeri sahibi M.A der ki sabah iş yerine geldim, bahçede duran ahşap masanın ayaklarının ve sandalyelerimin yerinde olmadığını gördüm. Kadın kılığına girdiğini düşündüğüm erkek bir hırsız, bu eşyalarımı çalmış. İşin ilginç yanı, hırsız bir tutuşta kaldırarak götürdü eşyaları diyor. Bu sebeple erkek olduğunu düşünüyorum. Görüntüleri izlediğimde hatta demiş şahsın bana kalırsa halterci olma ihtimali de var. O kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demir kaldırabilir? Onu da geçtim, bahçenin içerisinde nasıl zorlanmadan çıkartabildin? Bu durum beni gerçekten ürküttü. Kameranın caydırmaması hissediyor. Daha korkunç bir durum değil mi? Evet abi, artık gündüz vakti, kamerada olsa yani hiç sıkıntı yok. Engel yok. Çabucacık, hani çabucacık paraya dönüştürebileceği şeyleri çalmış. Masanın demir ayaklarını ve sandalyelerini almış götürmüş diyor. Bu eşyaları belli ki hurdacıya satacak ve hızlı bir şekilde para kazanacak. Öyle düşünüyoruz. Vallahi her yerde abi enteresan şeyler oluyor. Şaşırıyoruz. Hele şu son zamanlarda yavrum, çok da hani böyle konuya girmek istemiyordum ama o kadar çok bu haberi yolladınız ki bana. Dedim en sonunda gireyim artık hani. Ya bu televizyonlar, ben hep söylüyorum abi, bak şimdi televizyona aptal kutusu falan denir ya. Radyo öyle değildir abi. Radyo çünkü seni düşünmeye sevk eder. Televizyon abi yani canlandırmana, kafanda kurgulamana hiçbir şey müsaade etmez. Bütün malzemeyi tak diye önüne koyar. Bu sebepten dolayı da işte aptal kutusu denir. Ama radyo öyle değil abi. Radyoda işte haberi dinlerken hayal edersin. Ne bileyim, konuşulanları hayal edersin. İşte yıllarca TRT'de işte ne vardı abi? TRT radyolarında işte arkası yarınlar vardı. Orada anlatılan hikayeleri hep hayal ederdik. Televizyon öyle değil. Televizyon abi hiç hayal kurmana gerek kalmıyor. Bütün her şeyi önüne koyuyor. Şimdi ben çok net söylüyorum. Hani bunu iş olsun diye söylemiyorum. Entel dantel ayakları için de söylemiyorum. Herhalde yani bir 3-4 yıldır kesinlikle ve kesinlikle bizim abi hiçbir kanalı izlemiyorum. Acayip de mutluyum yani. Haberleri Twitter'dan yakalamaya çalışıyorum. Bunun dışında işte normal platformlu şeyler var abi. Onlardan takılıyorum. Çünkü artık tahammül edemiyorum. Yani hele bir aralar işte mecburen işimiz gereği çok konuşulunca takip etmek durumunda kalıyorduk. İşte yok benimle evlenir misinler, işte yok elektrik alamadımlar, yok yemek yapıyorlar, onu beğenmiyor, onu beğenmiyor gibi gibi gibi. Hepsinin kurgu olduğunu televizyon başındaki insanları da bir nevi, çok affedersiniz ama hani keriz yerine koyduklarını düşünüyordum. Şimdi bakıyorsun diyorsun bu nedir Allah aşkına? Canlı yayında tuvaletini, yapışını an be an canlandırdı diye böyle bir haber var. Şimdi böyle haber olunca da işte o kısmı, videolarını koyuyorlar mesela. İnternetten takip ediyorum. Canlı yayında işte o gece diyor kabızdım diyor, işte artık neyi çözmeye çalışıyorlar onu çok anlamadım ama bir, belli ki bir ölümlü böyle bir cinayet var, işte bunu çözmeye çalışıyorlar. Kadın da kendi kısmına düşen bölümü öyle anlatıyor, diyor o gece kabızdım diyor, tuvalete diyor ah böyle oturdum diyor, ıkınıyor sıkınıyor. Gerçekten bir ara dedim ki herhalde bu abi yani bu yapacak yani oraya. Tunçer Sakaloğlu o anları saniye saniye seyirciyle paylaştı. Gamze'nin ölümünü fark etmeden önce tuvalete gittiğini belirterek tuvalette geçirdiği vakiti anlatan sakallı oğlu kabız olduğu detayına dair onu bile verdi yani. Yani kabızdım dedi ben de. Tuvalete sıkı sıkı koşarak gittim. Tuvalete gidiyorum gibi yapalım. Hadi diyor, tuvalete gidiyorum gibi yapalım. O da gidiyor. Durdum diyor orada, yaptım diyor. Ben tuvaletimi yaptım diyor, oturdum diyor. Kabızım da diyor, ezan okuyordu diyor. Oturdum diyor. Ikındım. Bunların hepsini hakikaten yere oturmuş şekilde, çömelmiş şekilde anlatıyor. Bir de yani şimdi kadın burada abi tuhaf şeyler yapıyor. Yetmiyormuş gibi sunucu da seyircilere sessiz olun falan diye bağırıyor yani. Şimdi programın sunucusu açısından durum şu. Şimdi buldu abi prim yapacak birisini, rating yapacak birisini. Yani kadının işte ıkındım diyor, kabız oldum ya, bu kadar ayrıntılara girmesine de engellemiyor abi. işte bu kadar da onurlu bir programmış yani. Vallahi yani kadın abi dedim herhalde bu abla gerçekten de buraya yapacak şimdi yani. Çok anlamadım şimdi cinayet olduğunu falan da bilmediğim için yavrum şimdi diyorum ki bunlar ne yapmaya çalışıyor işte yani kabızdım oturdum ıkındım ıkındım. Dedim burada nereye varmak istiyorlar ben anlamadım yani konu ne? Hani sifonu kim çekmedi bunu bulmaya çalışıyorlar. Ya kadın abi tuvalette geçen sahnesini çok affedersiniz ama abla bildiğin ballandıra ballandıra anlattı yani. Oş oş ne diyeyim yavrum. Birazdan artık final birazdan artık bizden bu kadar demenin tam zamanı.
0: Arif abi iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven. Ya sen olmadan ruta çıkamıyorum. İş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor. Hadi gel. Yok diyorum Arif bitsin ya. Yeter. Vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven.
3: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi bize de söyle bunun yöntemini.
4: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gül'den.

0: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
1: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan yine adaya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
2: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
3: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
4: Arif abim, seviyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
5: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
6: Arif Güven Showtime.
7: Sevgili dinleyenler, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Amaç belliydi. Bugün de yüzünüzde birazcık da olsa böyle bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Diyorum ya, olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki sonuna kadar da affola. Siz... Açık ve net söyleyeyim, her zaman olduğu gibi yine harikaydınız. Yine acayip böyle keyifli bir katılım. Yine her yerden sağ olsun, Türkiye'mizin ve dünyanın her yerinden yine selamlarımız geldi. Beraber keyifli böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatamız olduysa diyoruz ya, özür, özür, özür. Tıpkı programın başındayken gelen mesajlar gibi finalde de hoşça kal mesajları geliyor. Teşekkürler. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Artık programı böyle bir helal olsun haberiyle taçlandıralım istiyoruz. Nevzat'ım kurban olduğum yollamış. Bakınız, jandarma uzman çavuştan yaralı şahıs için büyük fedakarlık. Jandarma yaylada yaralanan çobanı ambulansa kadar sırtında taşıdı. Helal olsun kardeşler. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, bütün jandarmamıza derler yani, ayağınıza Allah taş değdirmesin. Aynen öyle olsun. Hikayemiz nedir abi? Bakalım. Yaylada hayvan otlattığı sırada düşerek yaralanan çoban, jandarma uzman çavuşun sırtında ambulansa kadar taşınıyor. Balçıkhisar köyünde ikamet eden bir vatandaş, Balçıkhisar köyü yaylasında hayvanlarını otlattığı esnada düşerek ayağından yaralanıyor. 112 sağlık ekiplerinin Mustafa Ceylan isimli vatandaşa yardım etmek üzere ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine de bölgeye jandarma ekipleri sevk ediliyor. Suud Jandarma Komutanlığı'na bağlı görevli jandarma uzman çavuş Emrullah Şengül dağlık alanda vatandaşı abi buluyor, sırtına alıyor, 112 acil sağlık ekibinin yanına kadar da getiriyor. Ceylan ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haber böyle gidiyor. Vallahi helal olsun kardeşim, helal olsun askerlerimiz. Ne diyelim? Tıpkı programın başında söylediğimiz gibi, finalde de canım kardeşim, bu temenniyi aktarmış olalım. Hani kötü gidiyor her şey, her şey üstüme üstüme geliyor diyorsanız, yavrum olabildiğince relax. Benim tezim şudur: kaç sefer düştüğünüzü değil, kaç sefer aslanlar gibi kalktığınızı sayın. Ya da diyoruz ya, hayat hakikaten çok enteresan. Yani 5 dakika sonra başımıza ne geleceğini hiç bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı hiç umutsuz olmayalım. Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Ama yine aynı hayat bu. Son dediğin her şey belki yeniden can bulur. Ki inşallah yeniden can bulduğu güzel günlerden birisi olsun yani. Diyorum ve bu şarkı eşliğinde yeni çiftimizi sahneye davet ediyorum. Genelde öyle olur ya abi. Genelde benim zamanımda bütün düğün salonları ismi yavrum hep sarmaşıktı ya. Mutlaka bir yerde böyle bir sarmaşık düğün salonu olurdu yani. Nasıl ki her yerde mutlaka böyle bir güven kasabı varsa, güven kasabı, aile kasabı. Tabii canım, bak her yerde bir Şahin Tepesi vardır abi. Vallahi söylüyorum. Canım kardeşim, ben artık müsaadenizi istiyorum. Yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

İtalyan çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

olaylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

serisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Peki başladık. Hepiniz iyi akşamlar. Mutlu bir hafta sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Hoş geldiniz. Saatleriniz 17'yi 1 dakika geçerken Radyo Merhaba'da sizlerle birlikteyiz. Sizlerin de yayınımıza gelmesini bekliyoruz. Bizlere en büyük desteği sizler vereceksiniz. Nasıl mı vereceksiniz? Yapacağınız tek şey efendim, direkt buraya bizim sayfamıza gelip şöyle bir merhaba demeniz yeterli olacaktır. Allah Allah, seslerimiz niye karışıyor? Ben bakıyorum, şöyle bakacağız efendim, çözeceğiz hepsini. Burayı durduralım, buraya ihtiyacımız yok değil mi? Buraya ihtiyacımız yok çünkü şu saat itibariyle. Beter olduk kalbin, sabret. Peki bu güzel akşam üzerinde bizlerle birlikte olanlar 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Birazdan ne yapacağız? Reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından herkes toplanır toplanmaz sohbetimiz başlayacak. O süre zarfında da tabii ki sizler paylaşımlara destek sunacaksınız. Hepinizden destek bekliyoruz. Güzel bir akşam olsun hepimize. Önce reklamlar, ardından buradayız.
1: Merhaba, reklamlar.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
10: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.
0: Peki başladık. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sosyal medyadan şöyle bir uzaklaşın. Özellikle Instagram'dan uzaklaşın. Instagram şu günlerde sizin biraz beyninizi yoruyor. Sonra bana demeyin, abi niye böyle diyorsun, niye şöyle yapıyorsunuz. Kardeşim, yaşayan adam öldürdünüz sabah sabah ya. Sevgili yaylanın yani daha doğrusu Hamburg'daki yaylanın baş mimarı Paşa Kurt'u sosyal medyada öldü diye birileri paylaşmış. Adam diyor ki, abi ben yaşıyorum diyor, niye beni öldürdüler ben anlamadım diyor. Paşa yaşıyor, sakın ha, Allah uzun ömürler versin. Ama sosyal medyada böyle bir paylaşım rüzgarı esiyor. Yani her yerde her şeyi paylaşmayın ya. Bir bakın gerçek mi değil mi? Böyle paylaşıyorlar. Dinleyicilerden mesaj geliyor. Ya diyor filanca kişi, ya diyorum adam yaşıyor ya. Niye bunu çıkarıyorsunuz adamın hakkında? Adamı arıyorum, diyorum kardeşim nasılsın? Abi ben de yeni diyor cuma namazından çıktım. Herkes beni arıyor, sen öldün mü diye. Ölsem nasıl konuşacağım diyor. Allah uzun ömürler versin Paşa Kurt kardeşimize. Üzgün olsam ağlasam. Neden böyle oluyor? Çünkü sosyal medyada her şeye inanır hale geldik, değil mi? Yapmayın, her şeye inanmayın yahu. Hakikatler gizlenmez. İnanıyorsunuz, ondan sonra beni arıyorsunuz. Allah'tan ben araştırıyorum da ondan sonra paylaşım yapıyorum. Yoksa benim de başım yanacak. Yaşayan adamı öldü gösteriyorum diyecekler. Peki, radyo merhaba, burası Hamburg'dan yayındayız. Dünyanın her neresinde bizi izliyor ya da dinliyorsanız, uygulama üstünden dinleyenler merhaba. Sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan, TikTok'a fazla bakmıyoruz ama Facebook'tan gelen yorumları da okuyoruz. Abi gerçekten yaşıyor mu? Ya yaşıyor diyoruz. Adamda bir şey yok. Maşallah turp gibi deriz ya. Sapa sağlam. Allah nazardan saklasın. Vardı ya bir ara çocuklar duymasın dizisi miydi? Neydi o dizinin ismi? Çaycı Hüseyin'in oynadığı dizinin ismini bana hatırlatın. Oradaki çaycıyı her hafta öldürüyorlardı sosyal medyada. Adam diyordu ki, ya bu kadar ölüp dirilen adam yok, görmedim hayatımda. Ama işte böyle yani. Dinleyen, izleyen herkese sağlık, mutluluk diliyorum.

Arkadaş, telefonum o kadar eskimiş ki WhatsApp'tan gelen mesajları açmak için önce WhatsApp uygulamasını 2-3 defa siliyorum. Artık kabul etmiyor yani. Bekir abiciğim, biletlerini teslim ettik ki iyi seyirler dileriz. Araştırmalara göre insanların eğitim ve görgü seviyesi arttıkça gösteriş merakı azalıyormuş efendim. Hani gerçeklerle dolu bir zihin dışarıya ne kadar çok şeyin sahip olduğunu kanıtlama ihtiyacı duymaz, değil mi? Ama böyle kendini bir şekilde aman benim bakın kolumda bu saatim var, işte çantam bu, altımdaki araba bu, kullandığım telefon bu diye böyle yapanlar ise eğitim seviyesi düşük, görgü seviyesi düşük demiş uzmanlar. TikTok'tan izleyenler, bir kalp atar mısınız bana? Bana bir kalp atın. Bekir Günyer, paylaştık mı yayınımızı? Peki, paylaşılmış. Var mı içinizde böyle, ya işte ben de şöyle bir paylaşım yapayım falan? He? Araştırmadan sakın paylaşmayın. Bak sonra kavga edersiniz vallahi billahi. Bunlar kafayı yemişti. Evet, ben konuştum o konuda sevgili Murat. Gerçekten bazen kafayı yiyenler var yani, doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey yok. Radyo merhabayı duyan dostlar, merhaba. Böyle mesela dün babalar günüydü. Kupur da bende değildi. O kadar rahat bir gün geçirdim ki kafamı dinledim. Açtım böyle Netflix'te film baktım. İşte YouTube'da takip ettiğim sayfalar var. Onlara baktım. Sonra dedim ki ya işte dostlarla böyle bir film alışverişi yapalım. İzlememiz gereken çok güzel harika Türk filmleri var. Bilmiyorum, sever misiniz Türk filmi izlemeyi? Benim hoşuma gidiyor Türk filmi. Mesela Aşıklar Bayramı çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok şahane bir film. Onun dışında Rüzgar'ın Hatıraları, izlemenizi tavsiye ederim. Karanlık Gece çok güzel bir Türk filmi. Erken Kış ısrarla, Sonbahar ısrarla tavsiye edilen filmlerden. Benden size söylemesi. İşte bu, Mehmet Topçu abimiz gelmiş. Şöyle bir Mehmet Topçu abimizin doğum gününü hep birlikte kutlayalım.

Biz diyor sonradan görmeyiz diyor. Gösterişi severiz diyor Mehmet Topçal. Yok öyle deme, öyle deme. O yapanlar, gösterişi sevenler işte biraz önce uzmanların söylediği gibi yani eğitimi düşük, işte gösteriş meraklısı. Hani aferin desen bir testi ayran içecekler olur ya böyle aferin dediler diye. İşte bu yine güzel bir fotoğrafımı çekip göndermişler. Eyvallah. Şimdi yaşadığımız ülke Almanya'da artık ev almak cidden büyük sorun. Özellikle kiralık ev arayan dostlarımız hep aynı şeyden şikayetçiler. Geçtiğimiz gün burada bizim bir Hausmeister Hasan abimiz var. Dedim ki abi bize dedim bir sevdiğimizi dostumuza acil dedim böyle işte 70 metrekare 3 oda olabilir böyle bir ev arıyoruz. Dedi ki bana loto oynasın. Dedim abi anlamadım. Ya loto oyn... Abi anlamıyorum. Ne, niye loto oynasın ki? Daha çok şansı var dedi. Evet lotoyu tutturma şansı Almanya'da kiralık ev bulmaktan daha fazla dedi. İnanamadım. Evet inanamadım. Gerçekten inanamadım. Size de öyle denk geliyor. Mesela var mı çevrenizde desem ki ya işte Hamburg'da yani Reeperbahn çevresi hariç her yerde 3 odalı bir ev bizim var tanıdığımızda işte kiralık vermek istiyorlar diye. Varsa bana haber verin ya. Lot oynamadan tutturabileceğiz mi bakalım. Konut krizi en çok da biz göçmenleri vuruyor. Almanya'da 1.4 milyon konut açığı varmış sevgili dostlar. Evet. Yani 1,5 milyona yakın konut açığı var. Sorun özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlara hitap. Neden? Çünkü kiralık dairelerde en çok kim arayacak abi? Zengin adam gider bir tane ev alır kendisine değil mi? Baktı çok sıkışıyor. Aman der işte şurada bir ev alayım da kurtulayım ondan mı uğraşacağım der. Ama biz kiralık ev arıyoruz. Bütçemiz sınırlı. Şimdi mesela 3 odalık bir ev ne kadardır acaba diye merak ediyorum. Mahmut Koçak abimiz teşekkür ederiz. Bu sabah Tide Radyo'ya gittik uzun bir aradan sonra. Oradan yaptık home stüdyodan değil yani. Burada hiç sorun yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Çünkü elimizin altında her şey. İstediğimiz gibi suyumuzu, çayımızı, kahvemizi içebiliriz. Telefon bağlantısını yapıyoruz. Ama Tide Radyo'da durmadan telefonla arıyor dinleyiciler. Bağlanmak istiyorlar. Bağlanamadılar. Orada teknik bir sorun. Biz de sabah yayıncısı olduğumuz için orada. Önceden Kerim'le giderdik. Her sabah gittiğimizde hataları yazıyoruz. Saat 10'da geldiler mi teknikerler hemen onları yapıyorlardı. Biz uzun süredir böyle bir şey olabilir mi? Bağlantı kuramadık. Dinleyiciler arıyor arıyor bağlanamıyor. Evet Mahmut Koçak abimiz olayın tam orta noktasından uyarısını yapmış. Ukraynalılara hemen ev verdiler diyor. Doğru söylüyorsunuz onlara ev verildi. İşte buradaki otellerdeki odalar kiralandı. Tabii ki onların kiralanmasıyla birlikte ne oldu? Hamburg'da büyük bir hem otellerde sorunlar yaşanıyor. Fiyat konusunda. Çünkü... Orhan Topel, hoş geldin abim.

Şimdi bu sabah kimdi bizden hediye kazanan? Leyla. İnşallah almıştır hediyesini. Bir hafta içinde alması lazım. Halı kazandı efendim. Adını soyadını yazın. Gönder dedik. Gönderdi hemen adını soyadını yazıp. O kazandı. İlk defa da bize yazmış gördüğüm kadarıyla. Vallahi ilk defa yazıyor ve kazanıyor. Bravo. Güle güle kullan. Rose Gül Mobilya'ya da teşekkür ederiz tabii ki bu güzel hediyesi için. Bugün akşam Galatasaraylılar kendi dernek binalarında çok güzel bir kutlama yapacaklar. Gitmek isteyen bütün Galatasaray ve Galatasaraylı dostları bekliyorlar. Hemen hatırlatalım. Onun dışında biz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği sezonun son maçında dernek binamızda olacağız. Wandsbeke Solstrasse 71 numarada. Peki. Murat bir sesli kayıt göndermiş. Murat, o konuyla ilgili mi? Eğer o konuyla ilgiliyse onu gerek yok yayınlamaya.

Göçmen olmayanların yarısından fazlası kendi evinde yaşıyormuş Almanya'da. Göçmen kökenlerde ise bu oran 1/3'ün altına düşmüş. Yani göçmenlerin 1/3'ünün evi var, gerisi kirada kalıyormuş. Kalan daha küçük daireler daha yüksek kira yüküyle geçiniyorlarmış efendim. 2024 yılında Almanya'daki evsiz sayısı 2 yılda 2 katına çıkmış. 532 bine ulaşmış. Evet. Araştırmaya göre barınma hizmetine başvuranların %86'sının Almanya pasaportu, yani Alman pasaportu yok.

0: bir kapı zilini göndermişler efendim. Ya yapmayın, yapmayın, yapmayın, vallahi yapmayın, yapmayın. Hep Ukraynalıların telefon numarası. O kadar da boş daire var diyor. Weltnatur Rahim Hanım. Neredeymiş o boş daireler? Bize söyleyin bakalım. Adamlar ormanı kesip daire yapacağız diyorlar. Siz onun mücadelesini yapıyorsunuz. Doktor Nutella hoş geldin. Ev kiraları ile ilgiliymiş. Murat Cömert bir ev kiraları ile ilgili bir sesli kayıt göndermiş. Dinletelim, sizlerle paylaşalım hemen. Evet, buyurun.
1: Kazım abi merhabalar. Senin Hasan kardeş biraz fazla atmış. Ev arayanlara ev çok. Yeter ki şartlarını yerine getirsinler. Ev şirketlerine başvuru yapsınlar, kağıtlarını, belgelerini teslim etsinler. Ev çıkıyor. Ev yok diyedik bir şey söz konusu değil Hamburg'da. Bunu bildireyim istedim. Ben bir iki arkadaşa böyle yol gösterdim. Birkaç ay içerisinde evini buldu, hatta taşındılar da. Sadece gerekli belgeleri gerekli mercilere iletmeleri yeterli. Ev bulamıyorum diyenler biraz fazla uğraşmıyor gibime geliyor. İstiyorsan arayıp konuşalım. Görüşmek üzere, iyi günler.
0: Vallahi yaklaşık 2 aydır biz arıyoruz mesela bir kardeşimiz için. Yazıyoruz, gönderiyoruz. Evraklar hepsi paket halinde, gönderiyoruz. Cevap bile gelmiyor. Sıraya aldık diyorlar. Murat, nasıl olacak? Hı? Nasıl olacak Murat? Kızdırma beni. Murat demişken haftaya cumartesi günü hazır mısınız? Bak, bak. Bir daha tekrar etmem. Vallahi etmem. Önümüzdeki hafta cumartesi günü hepiniz saat 14 ile 19 arasında en azından bir yarım saat 45 dakikanızı ayıracaksınız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramı'nı Altona'da TGH'nın, Türkçe Gemende'nin bahçesinde hep birlikte kutlayacağız. Oradan canlı yayın yapacağız. İsteyenler gelip mikrofonda da konuşabilirsiniz. E bir de ödül de var. Evet. Yani tamam, ben oraya, o yarışmalara katılacak yaşı geçmiş durumdayım ama bir yaşla kaybettim, bir yaşla. Geçen sene olsaydı katılabiliyordum, bu sene katılamıyorum yarışmaya. Ha, yoksa katılacaktım yani, evet. Katılacaktım ama maalesef bu sene katılamıyorum. Gençlik koşusu. Ben sizin olsam katılırım. Cidden katılırım. Katılıyorsunuz, yarışmaya girdiğinizde güzel ödül de alıyorsunuz. Eğer 16-35 yaşındaysanız, ben 36 olduğum için beni kabul etmiyorlar. Olsun. Gençler ya, demek ki artık biz yaşlı gruba giriyoruz. Güzel olacak. Hava çok güzel ya. Vallahi hava o kadar güzel olacak ki böyle çayımızı kahvemizi içeceğiz, köfte ekmeğimizi yiyeceğiz. Güzel etkinlikler, spor karşılaşmalar olacak. Hamburg'da bayağı da dernek var. Galatasaray Hamburg Derneği orada olacak. Hamburg Fenerbahçeliler Derneği orada olacak. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlar Derneği olmazsa olmaz tabii ki orada olacağız. Zonguldak Spor orada olacak. Sivas Sporlar orada olacak. Boksör kardeşlerimiz orada olacak. Tokatlılar orada olacak. Trabzonlular orada olacak. Ya olacak da olacak. Herkes orada olacak. Siz niye yoksunuz? Siz de olacaksınız, biliyorum. Murat, şu durumda kiralar ne kadar diye soru gelmiş. Mahmut abi, sen de böyle hani lisede kazıkçı hoca deriz ya, böyle imtihanlarda kazık sorular soruyorsunuz hocam. Aynen o tarzda yaptın yani. Zor soru sorma ya. Hilal hoş geldin. Arkadaş, Müslüman ülkelerdeki faiz oranlarını göndermişler. Bu ne ya? Türkiye bir numaradaymış. Ama yanlış o. Gönderdiğiniz bana, sevgili dostlar, bana gönderiyorsunuz ama bir araştırın yani. Müslüman ülkelerdeki faiz oranlarını, banka faiz oranlarını belirtmişler. %37 diyor hayır. Devamlı bana bildirim geliyor sanki param varmış gibi. Diyor ki işte %42,5 size Türk paranıza bu kadar faiz verelim falan diyorlar. %42,5 veriyor. Türkiye'de bir banka, ismini söylemeyeyim. Şimdi onun dışında Nijerya varmış efendim. Nijerya'da da en çok Müslüman ülkelerde faiz veren ülkeler içinde ikinci sırada Nijerya var. Hemen ondan sonra kim varmış mesela? İran var. %23 ile İran var. 4 numarada Mısır, 5 numarada Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Tunus. En düşük yine Tunus'ta, %7,5. Adır lan, size para yatırmıyoruz. Faiz haram, pardon. Facebook'ta canlı yayın paylaşım yapılmamış diyor. Vallahi bilmiyorum neden oluyor. Son günlerde onu söylüyorlar. Biz paylaşımı yapıyoruz. Siz paylaşın eşinize, dostunuza. Siz paylaşın. Bizde paylaşım yapıldı görünüyor. O yüzden takmayın kafaya. Gördüğünüz kadar. Her gün 17'de buradayız. Cumartesi, pazar hariç. Önümüzdeki günlerde gece yarısı yayını yapacağım. Gece kahvesi. Geçecek, nereden bileceksin? Üzgün olsan, ağlasan, bugünler yaşanacak. Ben paylaştım bak diyor. Ben nasıl paylaşıyorum diyor, gördünüz mü? Evet Murat. Ne diyorsun Murat? Murat'a şimdi ne diyorlar onun ismine? Görev verildi. Evet, ne diyorsun Murat?
1: Murat.
0: Allah Allah.
1: İyi konular benim alanım dışında. Ama buradaki Genosun Çaf dediğimiz, Bao Gezel Çaf dediğimiz şirketlere başvurularınızı yaptığınız takdirde ev çıkma şansı gerçekten yüksek arkadaşlar. Yeter ki şartları yerine getirin.
0: Ya Murat, şartları yerine getir diyorsun da getiriyoruz kardeşim. Ama sen gidip de bana 3 oda 70 metrekare ve 1500 euro kira istersen o biraz... O şartı yerine getiremeyiz tabii ki. Değil mi ama? He? Öyle değil mi Recep? Selam, biz de arıyoruz, iki odalı yok diyor. TikTok'tan. Bize ev yok demiş Weltnatur. Vay işte, o yüzden diyorum yani sizlere. Hani ev yok değil, ev var. Gidin bir emlakçıya, al kardeşim sana 5000 euro, işte şu kadar, 2000 euroya kadar kiralgın. Yani şimdi buradan o rakamları söylemek istemiyorum ama bizim mesela alt katımızda bir 80 metrekare ev var, 2500 euro. Evet, 2500 euro her şey dahil kiraya veriyor adam. Ne diyorsun Murat? He? Eşyalı veriyor adam. 2500 diye eşyalı. Şakır şakır da geliyorlar. Nasıl geliyorlar? İşte iş yerlerinin, büyük firmaların kendi getirdikleri mühendislerin kirasını ben öderim diyor adam. Şirketler için problem değil ama şahıs için büyük problem. Almanya'da ev kirası sorun. Teşekkür ederiz Hilal. Paylaşım yaptım ben diyor. Biz niye yapamıyoruz? Ben onu anlamıyorum ya. Hayret bir şey. Bana engel mi koydular? Bir şey yapıldı ya. Kerim oynadı kesin bizim sayfalarla. Mutlaka oynadı. Bir daha bakayım. Yani bir kere daha bakayım. Bak. Gördün mü? Giremiyorum. Evet. Paylaşım gösteriyor ama bizden gittiğini göstermiyor. Neyse. Bugün de o görev sizin için olsun ya. Siz yapın o paylaşımı. Ne olacak yani? Olmaz mı? İşte bu. Evet, devam edelim. Açalım şuradan bir haber daha sizlerle paylaşmak için. Bak, zaman o kadar hızlı akıyor ki. Hani yayının başında dedik ya. yaşayan adamı öldürdünüz sosyal medyada dedi, değil mi? Yani adam yaşıyor. Allah sağlık versin. 100 yaşına kadar yaşasın. Ama mesela şimdi 2026'dayız, değil mi? Hani 100 sene sonra hiçbirimizin adı, sanı, hiçbir şey belli olmayacak. Unutulacağız ya. Çünkü o 100 sene sonra şu an yaşayan herkes öbür tarafa göçmüş olacağız. Şu an benim sesimi duyan hepimiz, hiç kusura bakmayın, dünyaya kazık çakmayacaksınız. Hepimiz gitmiş olacağız öbür tarafa. Hatta 2126 yılında hiçbirimiz işte demeyecekler ya işte Murat bilme, hiçbir, hepimiz toprağın altında olacağız. Toprak olacağız yani. Hani çok uğraştığımız, aldığımız arabalarımız, evlerimiz, hepsi, ama hepsi bitmiş gitmiş olacak. Değil mi? O yüzden keyfini çıkarın ya. Aldığınız nefesin keyfini çıkarın. Geçen hafta, daha doğrusu bu evli gün komşumuz rahmetli oldu. Bir 10 gün falan oldu. İşte onların, biliyorsunuz, Almanların cenaze merasimleri daha başka bir şekilde. Yani adamların cenaze merasimi yapıldı. Kadın ölmeden önce bir şiir paylaşmış. Hakikaten onun o paylaştığı şiir, ya yarının ne olacağını bilmediğimiz hayatta neyin mücadelesini veriyoruz diyor. Hani şunu alayım, bunu alayım. Aman dur. Aman ye, iç, gül, eğlen.

Şimdi uzmanlar uyarmışlar, özellikle kadınlarımızı uyarmışlar. Doğal güzellik yok olma tehlikesi altındaymış. Allah Allah. Niye? Herkes estetik mi yaptırıyor? Ama cidden abi, son dönemde diyor ki işte psikologlar diyor ki ya güzel olmak artık doğal olmaktan çok benzemekle ilgili diyor. Yani herkes birbirine benziyor. Mesela bir bakıyorsunuz ki herkesin dudaklar yapılı. İşte herkes aynı saç rengi. Mesela çakma sarışın en çok bizim Türklerde var değil mi? Aslında biz daha çok koyu saç rengine sahibiz ama çakma dolu mesela. Değil mi? Şöyle bir baktığımızda aynı yüz hatları, işte aynı makyajlar, aynı ifadeler, hatta gülümsüyor mu, gülümsemiyor mu anlayamıyoruz bile o yapılan değişikliklerden dolayı.

Hani bu normal der, bu güzel der, ben yeterli değilim demeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde bir hanımefendinin bir paylaşımını gördüm. Dövme yaptıranlar için, hani dövme yaptırıyorlar ya böyle kollarına, işte omuzlarına, affedersiniz bilmem nerelerine, yaptırmayın diyor. Sonra hepiniz pişman olacaksınız diyor. Onun yerine geçici dövme yaptırın diyor. Aynısı da bu mesela. Kızlar! Hayırdır böyle ceketleri giydik? Nereye gidiyorsunuz? He? He? Ne almaya? Nereye?

0: Yabancılar bizden önce yol alıyorlar. Derneğe gidiyorlar maç izlemeye. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'ne. Farklı doktora gitsinler o zaman demiş. Ya Hilal, sen sağlık sektöründen gelen bir kişisin. Farklı doktora da gitse, kadın diyor ki bak diyor benim arkadaşıma diyor bunu yapılmış diyor, ben bunun aynısını istiyorum. Daha önce anlattım buraya size. Hilal tanır benim kızım, Mitra'yı tanıyor. Ya şey, markete gittik, markette aslında ya insanlar tabii istediği gibi yaşasın, bizi ilgilendirmiyor ama ya bazen de toplumun içinde olduğumuz için bakıyorsun ya, öyle bir estetik yaptırmış ki kendisine, biz alışverişimizi kasada bıraktık, gülmekten kaçtık ya, marketten kaçtık. Yani kadının dedim acaba hiç şeyi yok mu ya? Sevdiği bir insan yok mudu? Sen ne yaptın kendine böyle? Niye bunu yapıyorsun diye uyaran olmamış. Öyle bir şekilde getirmişler ki, neyse oraya fazla derinleştim, boş ver. Yaptıran yaptırsın. Güzellikmiş işte, 100 sene sonra göreceğiz o güzel. Hepimiz toprak olacağız. Akşam akşam moralinizi bozuyorum ama bu böyle yani. Emekli maaşları ne olacak diyor. Maaşlar yattı mı diyor. Yatar ya, acele etmeyin. Bugün ayın kaçı? Türkiye'deki Kurban Bayramı için ikramiyeleri kapacaksınız. Oh mis gibi 4000 lira. Allah bereket versin.
1: Seni o kadar sevsem kimsenin ruhu duymaz.
0: Ne güzel bir şarkı be.

bize. Kitabında gül olsa. Gökhan Türkmen. Türkiye'de bir emekli ortalama 305 euro alıyormuş. Doğru mu? Yok ya, fazladır ya. Hayır hayır hayır, fazla ya. Yani 305 euro çok az değil diyor. 305 euronun üstündedir. Bugün Türkiye'de ne kadar emekli olan var mı şu an? Beni dinleyen emekliler var mı Türkiye'de? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Özelden de yazabilirsiniz. O yanlış bilgi. 305'ten fazladır. En alt limiti galiba belirlemişler. O hani Bağkur falan var ya. Mesela Lüksemburg'da 3010 euro alıyorlarmış. 3000 euro yani. İrlanda'da 2480 euro alıyorlarmış. Bak şimdi bir tane abimiz geldi. Yılların bir tecrübesi buraya geldi ama buraya bakmadı. Müşteri olarak geldi içeriye. Tanışıyoruz. Aslında durun onu çağırın. Bir müsaade edeceğiniz mi bana? Bana bir müsaade edin. 30 saniye kadar geliyorum. Sadece...

0: Tecrübeden faydalanacağız. Bak, hayatta bulamayacağımız bir şey. Tecrübeli bir abimiz. Yaşça benden büyük. Ya belki bir yaş falan vardır aramızda. Ben tanışmıyoruz öyle fazla. Bizim bir ofisimize gelmiş bir müşterimiz. Ona soracağız. Abimiz gelmişken hem kendini tanıtacak biz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini alabilir miyiz? Ama mikrofona yakın konuş. Şöyle insanlar seni bir tanısın abi.
1: Adım Seyfettin Çetin.
0: Evet. Seyfettin abi, nereden geliyoruz buraya? Nereliyiz yani daha doğrusu?
1: Ben Ardahanlıyım.
0: Kars. Önceden Ardahan. Kars'tı, sonradan Ardahan. İl olduk diyorsun. İl olduk. Yani. Serhat illeri mi diyor onun ismi?
1: Doğru.
0: He? Abi şimdi biz dinleyiciler şu an seni görüyorlar da aynı zamanda bak birazdan karşıda televizyonda sen de çıkacaksın. Bir televizyon programları biraz gecikmeli gider yayınımız. Şimdi demin dinleyicilere sordum ki işte Türkiye'de dünyadaki emekli misin abi yoksa çalışıyoruz mu?
1: Emekliyim.
0: Emeklisin. Evet. Türkiye'de emekliler diyorlar ki işte 305 euro. Bence o kadar değil, daha fazla değil mi? Ne kadardır biliyor musun? Bilgin var mı Türkiye'deki?
1: Valla o bakımdan hiç bilgim yok.
0: Hiç bilginiz yok. Almanya'da emeklilerin şöyle bir bakalım. Almanya'ya bir bakalım o zaman. Almanya görünüyor mu? Burada bakayım. Hollanda var. Ah, Almanya'yı ben göremiyorum. Almanya'yı vermemişler. Demek ki Almanya'da emeklilere para vermiyor. Lüksemburg'da mesela 3000 euro alıyormuş emekliler. Ne diyorsun bu konuda? Burada 3000 euro alıyor mudur bizim emeklilerimiz?
1: Abi alanlar vardır.
0: Ama tabii. Şimdi tabii ki alanlar vardır da böyle normal işte asgari ücretle çalıştıktan sonra 3000 euro alabilecek bir emekli ben bilmiyorum. Maaşı çünkü maaş zamanında 3000 alamayan bir kişi.
1: Doğru diyorsunuz.
0: Değil mi?
1: 3000 alan kişiler azdır.
0: Evet. İrlanda'da 2480 euroymuş. Hollanda'da 2320 euro. Tabi bu ortalama. Ülkenin ortalaması olarak alıyorlar. Ha ben inanamadım. Türkiye'de 305 euroysa nasıl geçinecek abi emekliler?
1: Vallahi onu bilemiyorum.
0: Başka abi sen Almanya'da ne işi yapıyordun mesela?
1: Ben vergi danışmanıyım. Aynı zamanda Reisebüro'm var.
0: Nerede Reisebüro? Nerede?
1: Altona'da.
0: Altona'da. Altona'nın neresi? Ver abi adresi, reklam olsun. Ücretsiz reklam.
1: Öyle mi?
0: Neresi Altona'nın?
1: Max Brava Ali.
0: He. Max.
1: 137 numara.
0: O zaman Hamburg seni tanıyordur ya.
1: Tanıyordur.
0: Bu sene niye bu kadar pahalı uçak biletleri?
1: Benzin fiyatları pahalandı onun için.
0: Ama hep şeyi merak ediyorum. Mesela diyelim ki şimdi İzmir'e bu zaman diliminde 200 euro uçuyoruz. Abi okul tatili geldiğinde benzin fırlıyor da mı bu kadar yükseltiyorsunuz? Sen yükseltmiyorsun tabii, şirketler yükseltiyor. Sana kalsa hep standart olsun, müşteri doğru memnuniyeti olsun.
1: Evet. Onların da sezonu tabii, o zaman para kazanacaklar. Kışın çok zamanı dolduramıyorlar uçakları tabii. O bakımdan onu
0: yani o boşluğu diyorsun, oradaki karı az kazanmayı burada dolduruyorlar mı diyelim.
1: Evet.
0: Aslında öyle yani, değil mi? Yani çünkü bedavaya uçmuyorlar sonuçta.
1: Doğru,
0: değil mi?
1: Doğru diyorsun.
0: Peki Almanya'da Temmuz'dan sonra emeklilere 4.2 zam verecekler diyor. Mahmut Koçak abimiz. Demek ki Mahmut abi de emekliliğe yakın hesapları iyi yapıyor. Evet. Yani. Peki. Abi çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Sağ kusura bakma, bam diye aldık ama yok, tecrübeli bir kişi yok. Olduğun sağ için ol. Aldık yayına.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Güzel bir tatil gün diliyorum.
1: İyi günler diliyorum.
0: Kendini izlemek, dinlemek istersen Radyo Merhaba bundan sonra. Evet, sen bizi takip etmeyen bir dinleyici grubundansın ama bekleriz her zaman.
1: İnşallah.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol.

Pro yapıyor demiş Mahmut Koçak abimizin eşi. Türkiye'den emekliymiş. WhatsApp'tan yazmış bizlere. 24 bin lira pek. Saygılar abiciğim. Teşekkür ederim.

24 bin liraysa Mahmut Koçak abi, yani kirada oturamazsın mesela. 24 bin lira bir gelirin var ise Türkiye'de biraz ne derler olsunuz, zorlanırsın. Hele İstanbul'da zaten mümkün değil. Köyüne gitmesi lazım. Köyünde de evi varsa, tarlası varsa. Ah, sildi hemen Mahmut abi. Sen istediğin kadar sil, olur da görünüyor.

Şimdi bugün yayını biraz erken bitirebilir miyiz? Ha, şeyi söyleyeyim, yarın sabah sevgili Kerim kardeşimle Helin kardeşim burada olacaklar. Canlı yayın yapacaklar. Onlar artık bundan sonra her cumartesi burada olacaklar. İzlemek isterseniz, dinlemek isterseniz tabii ki takip edin. Yayınları paylaşın. Bir mesajla günaydın gönderin. Yuh çekme bana.

0: Şimdi emeklilik deyince işte hep böyle aynı şeyler konuşuluyor işte. Almanya'da sabahki yayınımızda da söyledik Kerim'le, işte erkekler kadınlara bakarak aynı işi yapsalardı erkeklere daha fazla maaş ödeniyor. Fakat emekli olduktan sonra kadınlar erkeklerden ortalama 6 yıl daha fazla yaşıyormuş. Erkekler emeklilikten sonra ne kadar yaşıyor diye dünya çapında bir araştırma yapmışlar. Türk erkekleri emekli olduktan sonra 22,5 yıl yaşıyorlarmış. Yanlarına en yakın olan ülke Güney Kore, 18 yıl yaşıyor. Singapur 18, Yunanistan'da emekli olan bir emeklimiz 17 sene fazla yaşıyormuş yani. Ortalamaları çıkarıyorlar. İtalya'da 16 yıl. Hep gözüm Almanya yarıyor. Almanya'da emekli olduktan sonra 12 yıl yaşıyorlarmış ortalaması. Danimarka'da 13 yıl.
1: Bu kadar milletin.
0: Libya'da emekli oluyorsun. Libya'da emekli oluyorsun, tamam mı? Emeklilik kutlamasını hemen o sene içinde yaptın. Yapamadın, gidiyorsun. Bir yıl. Evet, Libya'da ortalama emekli olanlar bir yıl. Bilemedin, 1,5 yıl içinde. Güney Afrika'da 2,5 yıl içinde. Rusya'da 4 yıl içinde hayatını kaybediyormuş insanlar. Kim bilir ne hayaller kuruyorlardır, değil mi? Ha böyle diyorlardır ki işte, ya bir emekli olayım işte, dünya turuna çıkacağım, bir emekli olayım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Nerede? Nerede?
1: Ben insanım, benden başlar asalet, başlar
0: abi,
1: asalet.
0: Asil o kadar Bekir Günyer abimizin şiir kitaplarını unutmuşuz bu sefer. Onun için de gel abi, ne diyelim yani, seni maksat buraya getirtmek derdimiz. Çok kalabalık bir dönemde geldi arkadaşın. O yüzden hem müşteri kalabalığı var, hem çocuklar, öğrenciler buradaydı. O yüzden unutulmuştur. Senin kitapların hep burada. Sen hiç merak etme. Gel çayımızı, kahvemizi iç, bir gün yayını birlikte yapalım.

Türkiye'de Tesla Atlas diye biliyorsunuz dünyadaki böyle yiyecekleri test yapıyorlar ve orada en çok tercih edilen yiyecekleri hesaplıyorlar. Türkiye'de en çok içmek için insanların tercih ettiği, en çok tercih ettiğimiz Türk kahvesiymiş.

0: Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim, yarım saattir söylüyoruz, hala daha bunu paylaşıyorlar. Bu sefer de Halil Babür paylaşmış. Ya Paşa Kurt yaşıyor, sağlıklı, hiçbir sorunu yok. Allah Allah. Adam kendisi de Bingöl'lü ama o. Urfalı adam yaşıyor, hala öldü diye paylaşım yapıyorsunuz. Ya yapmayın ne olursunuz. Bir uyarın ya. Halil Babür, bir kendine gel, yapma kardeşim ya. Sen televizyoncu bir kişisin, hemen önüne gelen her şey paylaşılmaz. Allah Allah, Paşa Kurt'u resmini de koyuyorlar adamın ya. Tövbe. Ya nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Sen insansın. Peki, Türkler en çok Türk kahvesini severmişiz. Güzel olur değil mi? Hele bir de akşam yemekten sonraysa şöyle bir orta şekerli, çoğunuz sade içer biliyorum. Ayran, milli içeceğimiz bizim. Ayran, salep kışın olmazsa olmaz ama orijinal salep olacak. Boza, evet kışın güzel gider. Şalgam, Adanalıların ve çoğu kişinin mezenin yanında içtikleri içecekle birlikte tercih ettiği. Turşu suyu, hastasıyız.
1: Senin adın.
0: Evet, turşu suyunun hastasıyız değil mi?
1: En yiğit besteler.
0: Çay 7. sırada. Çok içmemize rağmen 7. sırada. Yani tercih ettiğiniz, yani Türkiye'nin en iyi içecekleri sıralamasında Türk kahvesi 1. Çay tabii ki çok tüketiyoruz ama 7. sırada.

Yarım kalmış bir sevda bırakıyorum geride. Geç başlayan bir tanışma, erken gelen bir veda. Asla tamamlanamayacak bir masal. Dile sükut düştü, kalbe har demiş, göndermişler. Teşekkür ederiz. Hepinize ama hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın canlı yayın saat 9'da burada olacak. Ve onun dışında pazartesi günü sabah saat 9'da sevgili Mesut kardeşimle birlikte biz sizler için burada olacağız. İnşallah sizler de orada olursunuz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

tersisi duydum da hatırlarım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

semanın üzüntü başladı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

boşluğa varken oturup yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırı bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapı.